Borsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kim'in yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kim'in yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Radyomuz Bursan Klasik'in çok değerli dinleyicileri merhaba, ben Serla Balkarlı. Bu haftaki Klasik Tatlar programımızı 16 Haziran günü aramızdan aniden ayrılan, sadece kendi kızının değil sayısız müzisyenin de manevi babası olan keman sanatçısı ve eğitmeni, yazar ve şair Sayın Profesör Hazar Alapınar'a ayırdık. Bu önemli insanın kaybı müzik camiamızda büyük bir üzüntü yarattı elbette. Ülkemizin dört bir yanından öğrencileri ve dostları Eskişehir'e onun son yolculuğuna eşlik etmek için geldiler. Ailesiyle birlikte gözyaşları ve minnetle son görevimizi yerine getirdik. Yumuşacık, tanıştığı herkesin kalbine dokunabilen, hayatta belki de hiçbir şeye şaşırmayan, her zaman sakin ve olgun, her zaman yatıştırıcı bir insandı Hazar hocamız. Müzik melekleri onunla olsun. Bugün 9 yıl önce Hazar hocamızla yaptığımız bir programı Babalar Günü'ne de denk geldiği için yeniden yayına alarak Bursan Klasik olarak onu anmak ve Babalar Günü'nü kutlamak istedik. 2017 yılının Aralık ayında Müzik Masası için yaptığımız iki programlık müzikli sohbetimizi arka arkaya dinleyeceğiz. O tarihte yine yenice kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i anmış, müziklerini dinlemiştik. Hazar hocamızın hikayesini de kendisinden dinlemiş, anılarına şahit olmuştuk. Bizden istediği müzikleri çalmıştık. Çok heyecan verici ve özel bir programdı. Günün birinde onu anmak için yeniden bu programı dinleyeceğimizi bilseydim, ona o gün daha çok sarılırdım. Profesör Hazar Alapınar, 1942 İstanbul doğumludur sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Belediye Konservatuarı, Alman Lisesi Ortaokulu, Ankara Devlet Konservatuarı ve Köln Müzik Yüksekokulu'nda eğitim görmüştür. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda uzun yıllar keman sanat dalı öğretim üyesi olarak öğrenciler yetiştirmiş. 2003 yılında müdürlük dahil birçok yönetim kadrolarında bulunduğu kurumdan emekli olmuştur. Öğretim üyeliğinin yanı sıra yorumcu olarak da orkestra eşliğinde konserler, resiteller ve oda müziği etkinlikleri gerçekleştiren sanatçının mesleğiyle ilgili makale, kitap ve ödülleri bulunmaktadır. Sanatın farklı alanlarında adını duyuran Hazar Alapınar'ın yurt içinde farklı illerde gerçekleşen kişisel ve karma resim sergileri de olmuştur. Yazın ile ilgisi şiirle başlamıştır. Ellerim Elma, Hangi Sabahın Kavalı yayınlanmış şiir kitaplarıdır. Son olarak 2025 yılında da Masalını Uyandırmak başlıklı öykü kitabı yayınlanmıştır. 16 Haziran 2026 günü Eskişehir'de aramızdan ayrılmıştır. Çok sevgili eşi Serpil Alapınar, kızı Çağdaş, damadı Yusuf, torunu Tan ve bütün öğrencilerine tekrar sabırlar diliyoruz. Nur içinde olsun. Evet, Hazar hocamızla geçireceğimiz mutlu bir iki saatimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.
1: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, Müzik Masası programından hepinize en güzel, en içten dileklerimizi gönderiyoruz öncelikle. Programımızı takip edenler fark etmiş olacaklardır. Son 1-2 haftadır ülkemizin sanat dünyasına hizmetleri olan, hayatını klasik müzik alanında yönlendirerek kurgulamış sanatçılarımızla sohbet ediyoruz. Geçtiğimiz 2 hafta gitar ve bandoneon sohbetleri teması altında bandoneon sanatçımız Tolga Salman ve gitar sanatçımız Kaan Korat'la sohbet etmiştik. Bugün de keman pedagogumuz Profesör Hazar Alapınar ile geçmişe götüren sohbetler teması altında yine 2 programa yayılmış olan söyleşilerimizin ilkini yayınlayacağız. Hocamızla geçtiğimiz ay kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i de anıyoruz. İzmir'de doğan bestecimiz Necdet Levent kemana 12 yaşında başlıyor. İstanbul'da hukuk öğrenimi sırasında Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri alıyor. Hayatının farklı dönemlerinde Bülent Arel, Muammer Sun ve Kemal İlerici ile çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İzmir'deki Levent Müzik Evi'nin de sahibi olan Necdet Levent'in Hazar hocamız ile de yakın dostlukları vardı. Kendisinden uzun uzun söz ediyoruz. Ruhu şad olsun. Profesör Hazar Alapınar, Alman Lisesi, İstanbul Belediye Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı ve Köln Hochschule'de öğrenim görüyor. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinden emekli oluyor. Tabii bu kurumda çalışırken bölüm başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve müdürlük gibi çeşitli görevler de üstleniyor. Ankara Opus Dergisi Mozart Sonat Yarışması'ndan, Çağdaş Türk Eğitim Müziği dalından ve Akbank Çocuk Şarkıları Yarışması'ndan da ödülleri var. Cura adlı bir okul şarkıları kitabı, Keman ve Piyano için Mini Diyaloglar adında bir albümü, keman tarihi ve müzikle ilgili çeşitli makaleleri, piyano için 10 küçük parçası, solo keman için 5 parçası, keman için pozisyon çalışmaları ve etütleri var. Keman Yapım Tarihi ve Ivan Galamyan'ın Keman Çalmanın Temel İlkeleri ve Yöntemleri adlı çeviri çalışması ve ayrıca Ellerim Elma ve Hangi Sabahın Kavalı adlarında da 2 şiir kitabı var. Hazar hocamız Borusan Kuartet üyelerinden Esen Kıvrak ve Olgu Kızılay'ın da hocaları. Yani bu zehir gibi kemancı sanatçılarımız İzmir Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimlerini Hazar hocamızdan aldılar. Aynı zamanda benim can dostum, piyanist Çağdaş Alapınar Gençay'ın da babası. Kızını, damadını ve torununu görmeye sık sık Eskişehir'e geliyor ve geldikçe de bizlere her anıyla bir şeyler öğretiyor. Derin bilgiler ve anılar bırakıp gidiyor. Evet, hocamızla sohbete geçmeden önce bestecimiz Necdet Levent'in hocamızın Ellerim Elma adındaki şiir kitabından 4 şiir üzerine yazdığı solo keman için parçalarını dinletmek istiyorum size. Şiirlerin isimleri şöyle: Çocuk Eller, Gezegen, Hiç Bilmedi ve Ne Dersin? Dinleyeceğimiz solo keman parçaları da bu sıraya göre yazılmışlar. Bu güzel şiirlerden sonuncusunu size okumak istiyorum. Çok düşündüm ve çekindim aslında şiir okumak için. Ama sonra bir cesaretle size bu güzel şiiri okumaya karar verdim. Kısa bir şiir, zira müzik de kısa ama çok derinlikli. Evet, Ne Dersin adlı şiiri okuyorum şimdi size. Sana bir resim çizeyim mi? İki kolu, iki bacağı, iki de gözü olan. Bir de yüreği varsa elinde sana uzanan. Benim çok etkilendiğim şiirlerinden biri bu hocamızın. Evet, sizi daha fazla bekletmeden müziğimize geçiyorum. Keman sanatçımız Cihat Aşkın seslendiriyor Necdet Levent'in bu 4 şiir üzerine yazdığı parçaları.

0: Sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, tekrar merhaba. Güzel müziğimizden sonra size hatırlatma yapmak istiyorum. Anonsumuzun başında da size söz ettiğim gibi bugün Sayın Hocam, Profesör Hazar Alapınar'la birlikteyiz. Öncelikle kendisine çok teşekkür etmek istiyorum yine bu değerli vaktini bize ayırdığı için. Engin bilgilerini, deneyimlerini ve müziğini bizimle paylaşacağı için. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Fazla büyütmeden abartmalar söylediğin iltifatlara teşekkürler ama peki teşekkür ederim. Sen ne soracaksan sor. Ben emre amadeyim.
0: Estağfurullah. Şimdi ben bir başlangıç yaptım dinleyicilerimize sizinle ilgili olarak. Ama tabii ki çok daha doğal ve daha güzel bir akış olacak sizin kendi ağzınızdan, kendi yolculuğunuzu dinlemek.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yolculuğundan bahsediyoruz?
0: Peki o zaman şöyle bir şey soracağım hocam size. Tam göbeğinden bir şey soracağım.
1: Tamam.
0: Şimdi siz ülkemizin en önemli pedagoglarından, en önemli keman hocalarından birisiniz. Hiç pişmanlık veya negatif bir duygunuz oldu mu keman hocalığıyla ilgili? Zor bir soru değil mi?
1: Çok zor. Yani insanın yaşamında zaman zaman pişmanlıklar olur ama temelde yani benim genlerimde öğreticilik var. Annem öğretmen, babam öğretmen. Yani hocalığı seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Ama arada bir şeyler olmuştur, canım sıkılmıştır, olabilir o.
0: Anladım. Yani size daha önce de söylediğim gibi benim çok yakın dostlarımın babaları olduğu için Hazar Hocam sık sık Eskişehir'e geldiğinde hani benim özümde bir öğretmenlik var diyor ya, hakikaten öyle her görüştüğümüzde. Bir çay içiyor olsak bile o kadar güzel şeyler öğreniyoruz ki çünkü akıyor, bilgi akıyor kendisinden. Evet hadi sizin hikayenize dönelim hocam.
1: Estağfurullah. Benim hikayem 1948 yılında başlıyor. Yaşım da çıkıyor ama neyse. 1948 yılında o zaman ilkokula gitmiyorum daha. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdim. Okuma yazma bilmiyorum. Hoca yani solfej hocası Raşit Abed idi adı. Tahtaya bir şeyler yazıyor. Ben yazamıyorum ki. Annemi çağırıyorum. Annem geliyor onları yazıyor. Ödev.
0: Bir dakika şimdi 48'de siz kaç yaşındaydınız?
1: 6 yaşındaydım.
0: Evet. Tamam şimdi yaptım matematiği.
1: Tamam 6 yaşındaydım. Ya yani bir yıl sonra okula gittim. 6 yaşında Ekrem Zeki Ün ile başladım kemana.
0: Oh isimler.
1: Ekrem Zeki Ün tabii herkes o ismi tanıyor. Ama bir de babasından ötürü hani bir çağrışım yaparsa Zeki Üngör İstiklal Marşımızın bestecisi. Ben ona da keman çaldım. Şimdi daldan dala olacak bu ama olsun. Neyse şimdi bu konuşmalarda ayrıntı gerekmiyor herhalde. Onun için geçiyorum.
0: Hocam burası bizim masamız.
1: Tamam.
0: Ne istiyorsak
1: tamam,
0: konuşabiliriz.
1: Tamam teşekkür ederim. O zaman şimdi ilkokul ile konservatuvar beraber gitti. Ama ilkokulu bitirdikten sonra beni Alman okuluna verdiler. Alman lisesine. Alman lisesinin ortaokuluyla konservatuvar çakıştı. Zamanları da çakıştı derslerin. Bir de çok ağır bir okuldu. Konservatuvarı bırakmak zorunda kaldım. Hı. Zaten ailem beni profesyonel bir müzisyen olsun diye düşünmemiş. Hı. Hani iyi bir amatör, kemancı olsun. Ailemin isteğini ben ortaokul bitirinceye kadar yerine getirdim.
0: Ah. Ailemin isteğini yerine getirmek olarak mı gördünüz hocam?
1: Evet.
0: Ama evet güzel bir şey.
1: Evet. Demek. Yani ortaokul diplomasını aldım geldim buyurun dedim. Gitmiyorum okula dedim. Annem zavallı tabii. Babam da öyle ama annem daha çok.
0: Yani çünkü içinizde
1: ben ne olacağım? Değil mi? Okulu bırakmışım. Bir yaz çalıştım. Denize girmedim, bisiklet binmedim. Annem beni dikte çalıştırdı. Keman çalıştım. Zaman zaman hocama dinlettim. Yani Ekrem Zeki'ye.
0: Evet.
1: Ankara Konservatuvarı'na 3 sene atlayarak girdim. Necdet Remzi Bey'in, Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldum.
0: Nur içinde yatsınlar. O kadar önemli isimler ki bunlar.
1: Canım hocam.

Şimdilik Atatürk'le bu vesileyle en içli bir hatıramı anlatarak sözlerimi kapatmak istiyorum. 1934-35 yıllarındaydı. Yeni köşklerinde çok içli bir akşamındaydı. Bize Tosca operasını Avrupa'da hangi şartlar altında dinlediğinden, o zamanki dünya durumundan, endişe zevklerinden, endişelerinden uzun uzun bahsetti. Bir şeye içleniyordu ve çok içleniyordu ve çok hisli bir akşamıydı. Bu Tosca'nın o aryesini birkaç defa benden daha öncelerden istemişti. Onun için ben daima hazırlıklı bulunuyordum. Hatta opera sanatkarı olmadığım için, bir yanlış yapmamak için notasını da yazmış, cebimde bulundurmuştum. O gece tekrar iş sıra bu Tosca'ya geleceğini bildiğimden adeta bekler durumdaydım. Nihayet bana döndü, çal bakalım şu Tosca'yı dedi. Ben notayı çıkarttım. Hayır öyle değil. Notayı bırak, notasız çal dedi. Notayı bıraktım, gözlerimi kapattım, konsantre oldum. Mümkün mertebe elimden geldiği kadar iyi çalmaya gayret edeceğim. Gene bir iki nota çaldım. Hayır olmadı. Bana dön, bana çal. Benim gözlerime bak, öyle çal dedi. Kendisine döndüm, masada oturuyor. Ona dönerek çalmaya başladım. Gene olmadı, bana daha yaklaş dedi. Yaklaştım, çok yaklaştım. Hiçbir belliydi ki öyle çok içli, çok uzaktan bir hatırasının içine gömülmek istiyor ve içinde çok eski zamanlara ait bir şeyler taşıyor, fışkırıyor. En sonunda kemanın sapını omuzuma dayayacaksın ve o vaziyette çalacaksın dedi. Bir an için gözünüzün önüne getirin, tarihimizde yaşamış yaşayacak en büyük Türk bir sanatkara kemanının başını, sapını omuzuma daya ve o vaziyette en sevdiğim melodiyi çal diyor. Ben artık ibadet eder gibi huşu içinde o melodiye başladım ve ben onu çalarken gözleri kapalı, biraz madeni, ahenkdar, biraz kısık, çok tatlı, çok manalı sesiyle Atatürk onu bu meşhur melodiyi söyler ve mütemadiyen gözlerinden sicim gibi yaşlar akaraktan ve daimi olarak yüzü, kaşları, o eşsiz hatlarıyla buna refakat ederekten belki 10-15 kere çaldırışını düşünün.

0: Yani ben o kadar gerilere gittim ki sanki o yıllarda yaşamış atamızla o masada o müziği dinlemiş gibi hissettim. Necdet Remzi Atak'tı konuşan tarihimiz. Puccini'nin Tosca operasından El Luce Van Lo Stelle aryasında Beniamino Gigli söyledi. Birçoğunuzun belki defalarca dinlediği bir anıydı bu. Biz de tam buraya uygun olacağını düşündük. Evet, Borusan Klasik Radyosu müzik masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazar hocamızla sohbetimize bize hocası Necdet Remzi Atak ile olan anılarını anlatıyordu.
1: 1966'ya kadar onunla çalıştım. Hayatımda yani anne babama şımardığımı hatırlamıyorum da hocaya çok şımardım. Yani şımarıklığımı çok çekti. Ama hayatta en çok anlaştığım insandı o benim. Yani öldüğünde sağ kolum gitmiş gibi geldi bana.
0: Ah canım, tabii ne kadar büyük bir emek.
1: Sabahları 6:30'da gelirdi. Viola ile ellerini açardı. Bir yarım saat, bir saat belki bilmiyorum. Sonra keman çalışırdı. İşte gençlik, delikanlık, ukalalık bu ya. Bir gün girdim odasına. Ben de istiyorum o Viola'yı dedim. Ne yapacaksın dedi. Ben de onunla elimi açacağım dedi.
0: Kendi Viola'sını.
1: Evet.
0: Kendisi.
1: Evet. Vay. Evet. Verdi
0: güzel
1: bana.
0: Cesaret.
1: Verdi bana. Yani kendi Viola'sı, ya okulun bir Viola'sıydı o ama anladım. Kendi üzerine zimmetliydi tabii.
0: Anladım.
1: Sabahları ben de onunla elimi açtım. Onunla bah çalmaya bayılıyordum zaten. Yani bahları onunla çalışıyordum. Bir süre çekti o ukalalığımı benim. 1900 ayrıntılara girmiyorum. Yani çok güzel anılarımız var onunla.
0: Elbette, elbette. Dinleyicilerimize sadece hocamızla ilgili. Necdet Remzi Atak ülkemizin ilk keman öğretmenlerinden.
1: Yani Necdet Remzi Atak'ın yani bir zamanlar mesela hatırlıyorum. Opera orkestrasını silme bütün kemancıları onundu.
0: Evet. İlk yani. Çok değerli bir isim.
1: Karl Berger'le başladı çalışmaya. Yani Otakar Sevci'ye kadar uzanır ekol.
0: Evet.
1: O da Karl Berger'de Sevci'nin öğrencisiydi. Almanya'da Leipzig konservatuvarından mezun oldu. Çok iyi bir kemancıydı.
0: Evet.
1: Ama eğiticiliği ağır bastı.
0: Evet.
1: Ve bize hiçbir zaman bir şeyi, burası çok önemli, bir şeyi empoze etmedi.
0: Ya. Şimdiki öğretmenlerimize de ışık tutacak olan bir bilgi bu. Her zamanlara ışık yani, tutacak bir öğretmenlik bilgisi bu.
1: Yani biraz sonra belki değinirim. Yani onun o tavrı, yani her hocamdan bir şeyler aldım da onun o tavrı sonra bana da yansıdı. Mesela bir öğrenciye yeni bir şey çalıştırırken tabii hoca olarak yoruma bağlı olarak bağlar, parmak numaraları, bir öneride bulunur hoca.
0: Evet, tabii.
1: Ama başka şeyler de düşün, öneriyle gel. Belki sen daha güzel bir şey bulacaksın.
0: Evet, yani daha yaratıcılığınızı
1: evet.
0: Ve ben bunu, desteklemekle ilgili.
1: Evet, tabii. Yani büyük sınıflarda değil, küçük sınıflardan başlayarak hep uyguladım.
0: Evet.
1: Düşünmesini sağlamak öğrencinin.
0: Evet, bu arada sayın dinleyicilerimiz hatırlatmış olayım. Anonsun başında ben söylemiştim ama Hazar hocamız bizim Canavar Borusan Kuartet dörtlüsünün iki kemancısının da hocası. Hem Olgu Kızılay'ın hem de Esen Kıvrak'ın hocaları. Yani onların neden bu kadar zehir gibi oldukları ile ilgili birazcık böyle buradan şimdi örnekler almış oluruz. Çünkü onlara hiçbir şey empoze etmeyip onların özgür bırakmış olan bir öğretmenlik var karşımızda.
1: Ama tabii şu var, yani bir hocanın, yani biraz sonra belki eğiticilik üzerine konuşursak, bir hocanın kendi mesleğini çok iyi bilmesi lazım. Örnek olması gerekir. İlla ki solist olması gerekmiyor. Ama bir konçertoyu çalıştıracaksa onu çok iyi bilmesi, yer yerde gösterebilmesi lazım.
0: Tabii.
1: Ve hele hele ilk başlangıçlarda o küçük çocuklar hocayı örnek alacaklar. Tabii. Duruşuyla, çalışıyla, ayakkabısının boyasıyla. Bir gün bir öğrencim bana Mozart nasıl çalınır hocam demişti. Yani ben o zamana kadar öğretememişsem zaten bu soru yanlış soru. Bir baktım ayakkabıları boyasız, çamurlu hatta. Bu ayakkabılarla çalınmaz dedim.
0: Ne güzel bir mesaj. Bravo.
1: Çok sonraları konuştuk. Ne demek istediğinizi sonra anladım dedi. Yani Mozart çalmak için daha rafine bir insan tipi olmak lazım. Daha donanımlı olmak lazım. Tabii ki Mozart çalmak için teknik becerilerin olacak filan ama onlar zaten olması gereken şeyler.
0: Evet, anladım, evet. Ama gerekli mesajı vermişsiniz.
1: Evet, o çamurlu ayakkabılarla çalınmayacak yani.
0: Harika, evet. Hocam şimdi sizin kayıtlarınızdan bir tane bir şey dinleyelim mi? Azıcık sohbetimize ara verelim. Şimdi hocam, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne ara ara geliyor. Burada bizim öğrencilerimizle masterclasslar yapıyor sağ olsun. Bir gelişinde de bir konser verdi. Hocam ne çalalım bu programdan?
1: Şimdi o konserde Necdet Levent'in keman ve orkestra için 3 parçasından ben 2 parçasını çaldım. 2. bölümü ve 3. bölümü çaldım. Çok amatör bir kayıt. Orkestra biraz fazla çıkıyor. Ama kadanslarda beni duyabilirsiniz. Bestecinin izniyle kadanslar bana ait.
0: Evet.
1: Aynı konserde Necdet Levent'in benim şiirlerim üzerine oda orkestrası için bir eseri var.
0: Evet.
1: Sonra belki bakarsın.
0: Tamam, sonra onu da yayınlayabilirsin. Bu arada orkestra bizim Anadolu Üniversitesi.
1: Yönetenini de söyle.
0: Tabii. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası. Orkestra şefimiz Burak Düzün. Hocam sizin, gerçi Necdet Levent yakın zamanda kaybettiğimiz hocamıza da geleceğiz. Onun eseriyle şimdi programımıza devam edelim. İkinci parçamızı dinliyoruz. Con Estro Poetico, yani şiir düşünüşüyle. Evet, dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
1: Evet, bu güzel müzikten sonra yeniden sohbetimize devam ediyoruz. Müzik masamızdayız. Borusan Klasik Radyosu'nda hocamız Hazar Alapınar yanımızda yeniden. Hocam, önce dostluğunuzdan başlayalım mı? Ne hissediyorsunuz?
2: Tamam. Biraz önce Borusan Kuartet'ten söz ettin.
1: Evet.
2: Orada benim iki öğrencimin adını verdin. Adını verdin bilmiyorum ama...
1: Verdim. Olgu ve Esen. Evet.
2: Evet. Onlar sadece çok önde bir kuartet olduğu için isimlerini söyledik. Ama diğer öğrencilerim darılmasınlar. Onların teker teker isimlerini veremem. Yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar, solistlik faaliyet gösterenler, oda müziği yapanlar. Onların hepsini buradan anıyorum, öpüyorum.
1: Biz de öyle. Aferin çocuklar hepinize.
2: Şimdi Necdet Levent deyince evvela İzmir'de müzikle ilgilenen herkes Levent Müzik Evi'ni biliyor. Evet. 1980 yılında açıldı ve bu aralığa kadar devam etti.
1: Evet.
2: Yani doğumu...
1: Ama kapanmayacak değil mi hocam şimdi?
2: Kapanmayacak. Müzikle ilgilenen bir dostumuz adını devam ettirecek. Yani umarım öyle olacak.
1: Evet, İzmirli dostlarımızın yani, çok iyi bildiği bir müzik evi.
2: Hatta evet. Yani öyle manzaralara rastladım ki ben orada. İşte öğrenciliği sırasında gelmiş Necdet Bey'den alışveriş etmiş. Yanında işte küçük bir çocuk. Necdet Hocam, çocuğum işte bu piyanoya başladı. İşte piyano için bir metot alacağız sizden filan. Yani kaç kuşak Necdet Bey'den alışveriş etti. Ve o kadar tatlı bir insandır ki. Yani nesli tükenmiş derler ya. Şimdi o ticaret yapmıyordu aslında. Yani orada oyalanıyordu. Müzisyenlere hizmet veriyordu. Yani şöyle kitap. Lar sıralanmıştır. Şöyle bir şeye rastlayabilirsiniz orada. Bir kitap var 5 lira. Bir kitap var 10 lira. Aynı kitap ikisi de.
1: Neden?
2: Necdet Bey, niye bu 5 lira da bu 10 lira? O eskiden kaldı. Peki sen yayına koyabilecek misin onu 5 liraya satarak? Olsun. Şimdi ben onu 5 liraya almıştım.
1: Yani, ne kadar dürüstlük akıyor ve hiç ticarete bulaşamamış değil mi?
2: Evet. Bir de utanırdı eğer çok pahalıysa bir şey, işte o 50 lira falan

0: Yapardım.
1: Ay canım benim.
0: Biraz
1: Yumuşak
0: pahalı
1: olsun.
0: ama kusura bakmayın filan diye. Sanki suçluymuş gibi yani. Necdet Bey'le dostluğumuz yani o 1980'den evvel başladı. Nasıl başladı biliyor musun? Necdet Bey bizim konservatuvara, İzmir Devlet Konservatuvarı'na geliyordu ve Muammer Sun'la çalışıyordu. Orada tanıştık ilk. Ve dostluğumuz işte yaşamın sondan bir gün evveline kadar devam etti. Yani bir gün evvel beraberdik. Bu arada söyleyeyim 26 Aralık 1923 doğumludur. Ve
1: Cumhuriyetimizle yaşadık.
0: Evet. 25-11-2017'de de onu kaybettik. Onun ilk başlayışı şöyle oldu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan bahsettim ya ben. İstanbul Belediye Konservatuvarı hocalarından Seyfettin Asal vardı. Çok eski hocalardan. Onunla çalışmış ve o sıralar tamamen klasik armoniyle haşır neşir öyle
1: Daha yeni
0: eserler.
1: besteciliğini daha yeni oturtuyor,
0: Evet
1: değil mi?
0: evet. Yani ne bileyim işte Opus 2, Opus 3 o sıralarda Melankolia var, Opus 2. Füg var, Opus 3. O sıralarda Teknik Üniversitesi radyosu var. O radyonun konservatuvar destekli bir orkestrası var.
1: Onları yönetiyor arada.
0: Hayır, onları yönetmiyor. Orada çalınıyor bu eserler filan.
1: Anladım.
0: Yani çok eski yıllardan bahsediyoruz. 1943 filan yani.
1: Of.
0: Sonra Bülent Arel'le tanıştı. Bülent Arel'le tanışınca neyin etkisinde kalacak?
1: Elektronik
0: 12 ton
1: müzik
0: üstü etkisinde kalacak. Tabii.
1: Tabii.
0: 12
1: besteciliğine
0: ton
1: yeni bir çığır açmış
0: tabii.
1: olacak. Evet.
0: 12 tonla ilgili de eserleri var. Ne bileyim mevsimler var. Opus 4 oluyor. Yaylı Çalgılar Orkestrası için.
1: Evet.
0: Yaylı dördülü var numara 1. Yani bir 12 tondur gitti bir süre.
1: Evet.
0: Sonra Muammer Sun'la tanıştı.
1: Evet.
0: Muammer Sun'la tanışınca nereye yöneldi? Dörtlü armoniye yöneldi. Dörtlü armoninin başlangıcı nereden kimden? Kemal İlerici'den.
1: Evet.
0: Kemal İlerici armonisi veyahut dörtlü armoni diyoruz. Necdet Bey bir sürede dörtlü armoniyle yazdı. Ama giderek o dörtlü armoniyi biraz daha serbest kullanmaya başladı.
1: Ve harmanlamaya başlamıştır
0: Evet,
1: eminim.
0: evet. Ve hatta o dörtlü armoniyi çok çıplak kullandığı sıralarda da ben onu çok eleştirdim. Yani öyle sohbet
1: Şey.
0: ederdik ve yani ben ona o alınmazdım, o da benden alınmazdı.
1: Ah canım.
0: Hocam bu çok açık kokuyor yani tamam Türk
1: Acaba
0: kokusu filan
1: birimize
0: falan ama yani
1: gelirseniz
0: filan diye.
1: anladım.
0: Bakın yani sanatçılar ileri yaşlarında genellikle eskiye dönerler. Ama Necdet
1: Öğrendikçe
0: Bey de öyle
1: anlıyorsun.
0: olmadı. Necdet Bey'in son eserleri çok serbest armonidir. O dörtlü armoniyi artık orada hissedemezsiniz. Yani varsa da
1: Yenilikçidir diyorsun.
0: makamsallık çok gizlidir. O artık kendi kişiliğini bulmuş çok serbest bir armonidir. O
1: Anladım.
0: yüzden yani 90 yaşlarında ilerici bir kafaya sahipti.
1: Anladım. Hocam bu üç parçası hangi döneminden kalma hocanın? Üç parçası aşağı
0: O
1: yukarı o orta döneminden değil mi? Gençlik döneminden kalma.
0: yani son eserlerinden değil, doğru
1: Evet.
0: haklısın. Ben onun zaten birinci bölümünü niye çalmadım? O çok açıktı da
1: Oradan.
0: ondan çalmadım. Kendisine de
1: Anladım.
0: söyledim, bak bunu çalmayacağım
1: Anladım.
0: dedim.
1: Tamam, o zaman üçüncüsünü de dinleyelim mi?
0: Olur.
1: Biraz önce ikinci bölümünü, ikinci parçayı dinlemiştik. Yine şimdi aynı konserden üçüncü parçayı dinliyoruz. Bunu con energico, canlı şekilde çalınması gereken. Kemanda hocamız Hazar Alpınar ve orkestra Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Orkestra Şefimiz Burak Tüzün. Dinleyelim hocam.

0: Sevgili Borusan Klasik Radyosu dinleyicileri, müzik masamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz hocamızın müziğini dinledikten sonra. Necdet Levent'i bir kez daha anıyoruz ülkemizin, Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinden. Ülkemize kattığı değerler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam sizinle sohbetin başında yaşam öykünüzde konservatuvarda kaldık değil mi? Evet. İzmir'de.
1: Yani konservatuvarda kaldık, 1966'ydı. Sonra ne yaptım? Orkestrada çalmak istemedim. Yani İlhan Özsoy o zaman opera orkestrasının konsertmeisteriydi. Gel burada çal, seni buraya alalım diye bana öneride bulunmuştu. Çok seviyordum kendisini. Çok teşekkür ederim abi dedim. Ben pedagojiyle ilgilenmek istiyorum. Ama nereden yurt dışına çıkabilirim? Yani Ankara'da bütün köşe başları hocalarım tarafından tutulmuş. İstanbul'da tutulmuş. Ama İzmir daha bakir. Oradan dışarı çıkabilirim diye düşündüm. İzmir konservatuvarına asistan olarak geldim. O zamanlar Orhan Barlas konservatuvarı müdürü ve Filarmoni Orkestrası'nın da şefiydi. O Filarmoni Orkestrası'nda konservatuvarlarını yaptım uzun bir süre. Yani hem hocalık demeyeyim daha, asistanlık. Ne kadar kaldım? 1967'de Almanya'ya gittiğime göre demek ki bir yıl çalıştım. Orada kendim gayet amatörce böyle bir band doldurdum. Alman bursuna başvurdum. Üzere. Hatta Orhan Bey dedi ki bir tanıdığınız falan var mı?
0: O yıllar için ne kadar büyük yenilik hocam, ne kadar büyük cesaret. Yani şimdiki gibi değil ki, şu anda böyle internete bir tıklıyorsunuz, nasıl bursa başvurabilirim veya işte bunun için özel şirketler var, kişiler var, danışma büroları var. Sizin o zamanlarda, yani sözünü ettiğiniz yıllarda o kadar zor ve öyle değil mi?
1: Yok canım, ben yani DAAD, Deutsche Akademische Aufsichtsdienst, yani Alman kültür işte kültüre alışmış. Bir tek onun adını biliyorum. Max Rostal adını biliyorum. Nasıl başvurulacak? İşte Alman Kültür Merkezi'ne gittim. İşte başvurdum.
0: Formlarda olduğunu öyle bir biliyorum onları.
1: Ama yani öyle profesyonel bir kayıt falan. Tek 27 Grundig böyle bir makinem var. Evet. Konservatuvarın bütün odalarını, hatta salon dahil dolaştım. Nerede fazla eko yapmıyor filan. İşte bir oda buldum. İşte bir de piyanist buldum. Bir sonat çaldım, bir konçerto çaldım, bir etüt çaldım, Bach çaldım, bir şeyler çaldım. Neyse gönderdim. Kimseyi tanımıyorum. Olumlu cevap geldi. Gittim. Dediler ki sınava gireceksiniz. Evet. Ben dedim gönderdim, kabul ettiniz.
0: O sınav olmuyor.
1: Yok dediler, evvela armoni sınavı, yani kulak sınavı. Ne kulağı dedim ben, yani yüksek okul bitirdim, ne kulağı yani.
0: Asistanım. Sizi asiste edebilirim.
1: Neyse bana akorlar soruyorlar. Evet. Ben Almanca biliyorum ama o akorun Almancasını bilmiyorum ki. Bakın dedim, yani ben size akoru söyleyeyim, kuruluşunu söyleyeyim. Ama ismini söyleyemem yani. Tamam dediler, siz biliyorsunuz. Bir zahmet dedim ya. Yani. Neyse sonra...
0: Ve girdiniz okula.
1: Hayır, olmadı, daha bitmedi. Keman sınavına gireceğim daha.
0: Ha, doğru.
1: Yani bandı beğendiler ama canlı dinleyecekler.
0: Doğru doğru.
1: Piyanistim yok.
0: Aa evet. Hemen oradan.
1: Çok pahalı. Mesela. Yok çok pahalı. Benim bursum ancak kaldığım odaya, bir de yemeğe yetiyor. Bir de eşim var yanımda. Vallahi dedim... Koltuğumu aldım, piyano eşliklerini. Dedim yani benim piyanist tutacak durumum yok. Eğer dedim bir eşlikçi varsa beraber çalalım. Bir hanım geldi.
0: Hemen geldi değil mi oradan?
1: Bir hanım geldi. Özel eşlikleriniz var mı dedi. Var dedim.
0: Burada... Ritardandaları çok geniş düşünüyorum.
1: Burada dedim döneç, röpriz yapıyorum.
0: Evet.
1: Burada koşuyorum, burada biraz asıyorum filan.
0: Evet.
1: Tamam
0: müzikal
1: dedi.
0: Müzikal sohbetler ya, tamam. Ne güzel hemen. Tabii.
1: Ve ben sanki o hatunla 10 yıl çalışmışım. Yani benimle beraber. Ben yani. Hayret ettim ama hatunun mesleği o.
0: Tabii. Hocam eşlikçilik bambaşka bir konu bu arada.
1: Yani sen çok iyi biliyorsun o konuyu.
0: Yani bu gerçekten başka
1: kitabını
0: bir
1: yazdın.
0: Programın. Evet, bir kitabını yazdım.
1: Kitabını yazdım.
0: Söz konusu hakikaten. Yani her piyanistin eşlik yapabileceğini zannedilir maalesef. Ama hayır, ikisi farklı işler. Tamamen farklı işler. O yüzden.
1: Evet. Tabii. Neyse, o sınavdan da geçtik.
0: Güzel.
1: Yani oradaki hocalarla dünyaya başka bir pencereden baktım. Yani her hocanın bende tabii ki büyük emekleri var ama hepsi ile başka pencereler açıldı dünyaya. Ve bu arada hani ekol meselesine geleyim. Şimdi ilk hocam Fransız ekolüydü, Ekrem Zeki Bey.
0: Evet.
1: Necdet Bey Alman ekolüydü.
0: Evet,
1: Almanya'ya gittim. Rus ekolü değil tabii, orası da Alman ekolü. Rus ekolü diye bir şey var. Ben bir karışımım. Melezim ben.
0: Yani zaten hem kendi kemancılığınızda hem de öğretmenliğinizde bunları karıştırıp...
1: Zaten yani dünyada artık çok keskin ekol diye bir şey kaldığını sanmıyorum. Büyük keman pedagogu Galamian, onun kitabını büyük bir bölümünde çevirdim ben. Orada öğretmenlere diye bir bölümü vardır. Orada şöyle söylüyor, diyor ki belli bir ekolü öğrenciye empoze etmek doğru bir şey değil. Yani o öğrencinin fizik yapısına göre siz aynı şeyi diretemezsiniz ona.
0: Tabii.
1: Yani örnek, benim bir öğrencim vardı. Çok kocaman parmakları var. Benim başka öğrencilerim orasını 3. pozisyonda çalıyor. Adama 3. pozisyonda çalacaksın desem adam parmağını uzatıyor, çalıyor orada yani. Ben şimdi illaki, ya da işte parmağını şuradan 2. boğumda tutacağım. Adamın kocaman kocaman parmakları var. Yayı ona göre tutuyor. Tabii. Ben illaki bilmem ne ekolü diye orada diretemem.
0: Tabii. Doğru. Sonucu düşünemiyorum zaten eğer diretirseniz.
1: Evet. O yüzden yani... öğrenci ile hoca ilişkisi çok ilginçtir. Yani hem bu ekol meselesi hem de buradan nereye geldik biz? Eğiticiliğe, öğreticiliğe falan
0: aslında
1: geldik.
0: Aslında Almanya'da kalmıştık.
1: Almanya'da kaldık ama oradan döndüm. Yani bir iki yıl sonra döndüm. Çünkü eşimle beraber kalamadım orada. Yani eşimden ötürü değil. Alman polisinden ötürü. Çünkü onun pasaportu
0: uygun değildi.
1: Başka tamam. türlüydü. Turist pasaportuydu.
0: Anladım. Sonra dönmek zorunda
1: sonra yani izin vermedi polis daha kalmasına orada filan falan. Uzun
0: anladım.
1: Hikaye o.
0: Anladım.
1: Yani benim hocam da yani benim kalmamı istemiş bu arada filan.
0: Anladım.
1: Alman polisi ama bizi çok iyi tanıdı. Çünkü eşimi ben daha evvelden dedim ki jimnastikle çok ilgisi vardır. Jimnastik yüksekokuluna yazdıracağız biz filan dedim. Onun için de bir hafta izin kopardık. Şimdi Hochschule für Musik onu görünce ne oldu dedi jimnastikte.
0: Jimnastikli şan diye yeni bir konu üzerine çalışıyor değil mi?
1: Dedikler vazgeçtik dedi.
0: Çok güzel.
1: Neyse yani uzun ya, hikayeler falan.
0: Tabii ki tabii ki yani böyle şeyler.
1: Bir iki yıl kaldıktan sonra döndük.
0: Evet.
1: Asistanlık.
0: Ve İzmir'e yerleştirdik.
1: Evet asistanlık. İşte bir Alman hocaya profesöre orada İzmir'de asiste etmek. O giderken sınıfını bana teslim etmesi. Adamcağız da yani hocalıkla pek deneyimi yoktu. Yani Milli Operası'nın başkemancısıydı filan. Hocalık da zorlanıyordu. Ben de ukalalık edip...
0: Siz de çok ateşliydiniz bu konuda, hocalık konusunda.
1: Harika. Bir çocuğa çok böyle bağırdı, siz Türkler hep böyle gabi mi olursunuz filan diye.
0: Eyvah.
1: Ben dedim ki Alman Lisesi'nde okudum, ben çok gabi Alman gördüm dedim. Ama dedim böyle genelleme yapmak doğru değil. O çocuğun kabahati değil o dedim. Yani benim mi dedi. Yani dedim.
0: Eyvah. Ve sonra siz kalabildiniz mi orada? Devam edebildiniz mi?
1: O zaman sen çalıştır dedi. Ben tabii dedim çalıştırırım ama sizi de kontrola getiririz falan dedim.
0: Evet.
1: Böyle böyle hocayla zaman zaman sürtüşmelerimiz oldu. Bayağı sürtüşüyorduk. Giderken bir mektup yazmış Orhan Barlas.
0: Nereye giderken?
1: Almanya'ya dönüyor artık.
0: Dönerken.
1: Evet. Sizle de ilgili bir mektubu var dedi hocanın dedi. Tahmin ederim dedim.
0: Olumsuz bir şeyle.
1: Tabii.
0: Haliyle.
1: Okudu mektubu bana. Son cümlesini okuyayım dedi. Keman sınıfımı Hazar Alapınar'dan başkasına vermeyin.
0: Güzel. Böylelikle başladı sizin ekolünüz hocam. Ya hiç saydınız mı hakikaten kaç tane mezun verdiniz?
1: Sayamadım. Yani saymak da istemiyorum. Teker teker isimlerini söylersem unuttuklarım olabilir. Yani daha evvel de soruldu bana. Yani ayıp olur. Unutursam. Unutmam, hiçbirini unutmuyorum da. Şimdi sayarken burada sayılmayanlar olabilir filan falan.
0: Gerek yok zaten. Ha.
1: Buradan nereye geleceğiz?
0: Nereye? Biraz müziğe gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Hadi gidelim. Biraz müzik dinleyelim.
1: Tam daldan dala oldu ama.
0: Evet ama Mozart dediniz biraz önce.
1: Tamam sen... bir şeyi koy. Aa, ben Mozart koymak istiyorsan Requiem'den koyar mısın?
0: Aa, tabii olur. Hadi biraz Requiem.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Hazar hocamız bu programı yaptığımız günde Mozart'ın Requiem'ini çalmamızı istemişti. Sevgili kızı piyanist Çağdaş Alapınar Gençay'a da günün birinde beni toprağa verdiğiniz gün bir kadeh viski eşliğinde Mozart Requiem dinleyin diye bir vasiyette bulunmuş meğer. Tabii ki bu isteğini gözyaşları içinde yerine getirdiler. Ruhuna değsin. Evet, Sir Colin Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi programın ikinci yarısına devam edelim.
1: Borusan Klasik. Dinlemekte olduğunuz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
2: Bu sohbetin ilk bölümünde geçen hafta hocamızla Kasım ayı sonunda kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i de andık. Onun müziklerini çaldık. Bugün de dinletmek istediğim eserleri var. 1923'te İzmir'de doğan bestecimiz Necdet Levent kemana 12 yaşında başlıyor. İstanbul'da hukuk öğrenimi sırasında Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri alıyor. Hayatının farklı dönemlerinde Bülent Arel, Muammer Sun ve Kemal İlerici ile çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İzmir'deki Levent Müzik Evi'nin de sahibi olan Necdet Levent, Hazar hocamızla da çok yakınlardı. Ölümünden bir gün öncesine kadar hocamız onun yanındaydı. Nur olsun diyorum yeniden. Ve hemen onun keman için iki numaralı romansını dinletmek istiyorum size önce. Keman sanatçımız Cihat Aşkın'ın İstanbul Oda Orkestrası ile 2005'te yaptıkları bir kaydı. Kayıttan çalmak istiyorum size. Hüzzam notuyla geçiyor bu romans. Opus numarası 27, Keman ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için iki numaralı romansını dinleyelim birlikte.

0: Sevgili Cihat Aşkın ve İstanbul Oda Orkestrası'nı çok tebrik ediyorum. İyi ki yapmışlar bu çalışmayı. Çok da güzel çalmışlar. Ellerine sağlık onların. Bir kez daha yolu ışık olsun diyorum Necdet Levent hocamızın. Evet, artık hazır hocamızla sohbete kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugün daha değişik konulara değiniyoruz. Bol derinlikli müzikler ve şiirler var. Şimdi ben konuyu değişik bir yere bağlayacağım. Dediğim gibi hocamız arada sırada Eskişehir'e geliyor. Hem okulumuzda masterclasslar veriyor, konserler veriyor. Bizim öğrencilerimizle güzel deneyimlerini paylaşıyor. Ve bir seferinde de bir sunum yapmıştı. Bizimle Türk beşlerimiz üzerinde çok güzel bir sohbeti olmuştu. Bir sunum yapmıştı. Ve orada bir şey dikkatimi çekmişti. O konuyu şimdi yeniden açmak istiyorum. Türk beşlerinin gerçekten ekol birlikleri ve fikir birlikleri var mıdır? Veya bu beş insanın neden Türk beşleri olarak anıldığıyla ilgili çok ilginç, güzel ve sizinle paylaşmak istediğim düşünceleri vardı. Şimdi oraya bağlıyorum. Hocam, hatırlıyor musunuz o sunumunuzu?
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Neden Türk beşli? Neden beşli olarak anıyoruz biz onları?
1: O konuşma bittikten sonra birisi geldi. Hocam, ne güzel Türk beşleri diye biliyorduk, kafamızı karıştırdınız.
0: Evet işte.
1: Şimdi varsın Türk beşleri diye anılsınlar, bir itirazım yok. İtirazım şurada, şimdi Rus beşleri gibi bir ekol birlikteleri yok.
0: Evet, veya Fransız altınları gibi.
1: Veya Fransız altınları gibi.
0: Evet.
1: Rus beşleri özellikle bir ekol kurmak için bir araya geliyorlar ve öylelerde.
0: Evet.
1: Bizimkilerin öyle bir ekol birliktelikleri yok. Belki başlangıçta var. Şimdi ben sana söyleyeceğim teker teker kimlerle konuştum. Kimler ne söylediler bana. En enteresanı...
0: Yani hocalarımızdan kimlerle
1: tabii,
0: derken?
1: Tabii tabii.
0: Beşlerimizden.
1: Beşlerimizden Cemal Reşit Hoca'ya gittim.
0: Evet.
1: Hocam ne dedim, bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Hangi değerlendirme dedi. İşte dedim, Rus ve Türk beşleri. Hangi beşler dedi. Dedim... Hoca herhalde benimle şaka yapıyor. Hocam dedim, işte Cemal Reşit, Hasan Ferit, Ulvi Cemal, Ahmet Adnan, Necil Kazım filan.
0: Evet.
1: Ha, nerede? Hocam dedim, işte okul kitaplarında bile var.
0: Evet.
1: Enteresan filan dedi.
0: Biz sizi gruplaştırdık.
1: Ha,
0: biz
1: enteresan filan dedi. Ya şimdi ne söyleyeceğimi şaşırdım. Hoca benimle şaka mı yapıyor? Gerçekten bilmemiş olamaz. Hani bak dedi, şimdi dedi Necil dedi, hani onunla ortakta o, ben dedi bir yerlere vardığım zaman dedi zaten talebem de o benim dedi.
0: Doğru, Necil Kazım ha. En küçükleri aralarındaki.
1: Adnan'la dedi, ha bak onunla ortak tarafımız vardır dedi. Aman ben bir şey yakalamış gibi. Nedir hocam dedim. E dedi, ikimizde dedi TC pasaportu vardı.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Dedim tamam hoca, iyice ne şakaya vurdu bu işi. Biraz bu konuda konuştuk. Sonra ciddileşti. Bak ben sana söyleyeyim dedi. Bir Türk bestecisi gelmiş Cemal Reşit diye dersin vesselam dedi. Bak bu
0: nasıl
1: cümleni...
0: Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi hocam kafam
1: bak,
0: çok karıştı.
1: Bak benim. Bu cümlenin içinde yani... çok şey saklı. Bir Türk bestecisi gelmiş Cemal Reşit diye dersin vesselam.
0: Nokta yani,
1: yani. Evet, yani benim kendiceliğim var. Benim kişiliğim var. Öyle beni herhangi bir ekole sokma, gruplaştırma. Ben Cemal Reşit'im, bir Türk bestecisiyim. Cevat Memduh'a gittim. Hocam dedim, ben böyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Aa dedi, bak dedi, aynı şeyi düşünmüşüz dedi. Ben dedi, sonra nerede yayınladığını gösterdi bana, verdi, ben de imzasıyla duruyor dergi. Öncü Türk bestecileri deyimini kullandım dedi. Çok güzel değil mi? Öncü Türk bestecileri.
0: Evet.
1: Cevat Memduh kullanıyor bunu.
0: Evet.
1: Adnan Hoca'ya gittim. Adnan Hoca çok güzel bir mektup yazdı bana. O mektup yanımda değil. O mektuptan bir bölüm var yanımda. O mektubun yine bir bölümünü ben o sıralarda Orkestra Dergisi çıkıyordu. 176. sayısında zannediyorum.
0: Evet.
1: Yayınladım. Şey diyor orada Adnan Saygun, başlangıçta belki diyor çıkış noktalarımız aynı olabilir.
0: Evet.
1: Nedir o çıkış noktaları? Makamsallık var, Türk halk ezgileri var.
0: Evet.
1: Oralardan
0: nasyonalist bir yaklaşım var.
1: Evet, oralardan hareketi. Ama diyor çok başka yerlere vardık diyor. Yani özetle bunu söylüyor.
0: Evet.
1: Yani Türk beşleri deyimine katılmadığını orada, keşke yanımda olsaydı o mektup ama sana anlam olarak söylüyorum. Fakat daha enteresanı, şimdi yanımda olan Saygun Hoca besteciliğiyle ilgili çok güzel bir paragraf ayırmış.
0: Evet.
1: Ben o paragrafı senin için getirdim.
0: Ah, teşekkür ederim, ne güzel.
1: Hoca bak şöyle söylüyor, ne zaman söylüyor? 27 Aralık 1987. Saygun Hoca işte 70-71 yaşlarında o sıralarda. Değişik yazılarımda ve konuşmalarımda ifade ettiğim gibi diyor, halk türkülerinin arkasındaki Türk ruhunu eğer içimde duyuyor, benim yapar, onunla özdeşleşebilirsem .. Sonra bu yetmez. Ortaya koyduğum eserlerde Türk insanının da gerçek insan anlayışına erişebilirsem. Yani insan dediğimiz varlığın bütün karmaşık anlayışlarını kendi ruhumda duyarsam, o zaman beşeri, insani düzeye erişmiş olurum ve bu halimle ben bir ulusal sanat adamı olurum. Bu öyle bir şey ki, şöyle diyeyim, ulusal olmak için insani, bütün insanlığı ideal olarak kapsayan düzeye ulaşmak, ama oraya ulaşabilmek için de bir parçası bulunduğum Türk insanını kendi içimde duyarsam, yani kendimi bulmam şarttır.
0: Şimdi
1: bunun içinde hocanın bütün felsefesi de yatıyor. Sanata bakışı da yatıyor.
0: Evet.
1: Hoca bir sıralarda Amerika'dan davet edildi. Bak bu çok enteresan. Orada bir süre kaldı, sonra geldi. Halbuki orada ona bir kürsü teslim etmişlerdi. Ve çok iyi bir pozisyon, hayatının sonuna kadar orada kalabilirdi. Ve burada tanındığından orada daha çok tanınabilirdi dünyada, değil mi? Amerika çıkışlı olduğun için dünyanın her tarafında tanınırdın. Türkiye çıkışlı olduğun için o kadar çok tanınamıyorsun.
0: Maalesef.
1: Hoca geldi. Hocam dedim, niye geldiniz? Yani hoş geldiniz de. Bak bu cümlesi o kadar içime dokundu ki. Orada yazamıyorum dedi.
0: Canım benim.
1: Orada yazamıyorum dedi.
0: Buranın evi.
1: Yani var ya hani deminki okuduğum ayağımı bu topraklara basmak.
0: Evet, evet. İyi ki de dönmüş hocam. Yani bizim görevimiz o. Yani bütün dünyanın tanınması Saygun'un veya bizim diğer bir değerimizin bizim sorun, bizim görevimiz. Onlar yapacaklarını yaptılar, yazdılar, koydular. Bundan sonra bizim görevimiz. İşte böyle. Konuşarak, çalarak.
1: Saygun yılı mıydı? Bir Alman kuartet onun bütün kuartetlerini çaldı.
0: Evet.
1: Hatasız, çok güzel.
0: Hocam bir dünya çapında bir besteci Saygun. Zaten hiç konuşmaya...
1: Ama yani söylemek istediğim başka bir şey. Vallahi kendi öğrencilerim oldukları için değil. Çünkü son Borusan kuartetin konserinden sonra bir arkadaş, ya dedi, adam dedi, kuartetin yarısı benim diye iddia ediyor dedi.
0: Sesin için değil mi? Çok güzel. Kuartetin yarısı iki kemancısı tabii.
1: Borsan kuartetten de dinledim. Aynı kuarteti.
0: Evet, kuartet.
1: İnan başka türlü çalıyorlar.
0: Elbette.
1: İnan daha doyarlı çalıyorlar.
0: Öyle bir
1: ötekiler
0: ateş
1: hatasız, çok güzel, tamam.
0: Elbette.

0: Sevgili Borusan Klasik Radyosu dinleyicileri, anlamış olabileceğiniz gibi dinlediğimiz eser tam da hocamızın söz ettiği kuartetti. Adnan Saygun'un bir numaralı kuarteti. Son bölümünü dinledik. Bizim zehir gibi ateş içinde yanan Borusan kuartetimizden Esen Kıvrak, Olgu Kızılay, Eftal Altun ve Çağ Erçah. Yolları açık olsun, çok başarılı işlere imza atıyorlar. Daha da çok iş yapacaklar eminim. Bu ülkenin onlara ihtiyacı var. Evet, Borusan Klasik'te Hazar hocamıza sohbete kaldığımız yerden devam.
1: Adnan Saygun Hoca dedik ya, hani sana dün telefon konuşmamızda söylemiştim. Hani ben diploma alırken işte annem geldi de, aa İhsan sen burada ne arıyorsun dedi.
2: Evet, o hikaye.
1: İşte oğlum diploma alıyor. Onun için geldim hocam.
2: Evet.
1: Bana torunumu niye daha önce tanıtmadın dedi. Canım. Çünkü yani. Annem Muski Muallim Mektebi mezunu. Yani şimdiki Türkçe ile müzik öğretmen okulu.
2: Evet.
1: Yani hocalarımın bazıları aynı zamanda annemin de hocalarıydı. Mahmut Ragıp Gazi Mihar öyle. Adnan Saygun öyle. Ekrem Zeki Ün İstanbul'da o öyle. Hatta annemi...
2: Hocam tarih bunlar. Titriyorum şu anda. Tarih.
1: Canım. Annemi bir gün Mahmut Hoca'ya götürdüm. Annem böyle odaya girdi. Hocanın gözlerine bakıyor. Hocam dedi, benim herhalde tanımazsınız dedi. Gel bakayım buraya 12 11 İhsan dedi.
2: 11 İhsan.
1: 11 İhsan.
2: İyi ki varlar, iyi ki olmuşlar hocam. Evet. Saygun hocamızdan bir şey dinleyelim.
1: Yunus Emre'yi çalalım olur mu? Yunus Emre'nin benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, anın için ben ağlarım. Yanlış söylemedim, öyle yazılmış. Onun anın için.
2: Onun için.
1: Evet. Bu Sabahattin Eyüboğlu, Yunus Emre Cem yayınlarından yayınlandı.
2: Evet.
1: Orada öyle anın için ben ağlarım, derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım kırdılar, dolaba layık gördüler, anın için ben ağlarım. Derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Ben Mevla'yı zikr ederim. Anın için ben ağlarım. Derdim vardır inilerim.

0: Dinlemekte olduğunuz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
1: Devam ediyoruz sohbetimize. Müzik masamızda. Hocam, bu Eskişehir'de yaptığınız sunumda bir de edebiyat ve müzik üzerine bir düşünceleriniz ve bir bağlamınız olmuştu. Biraz ondan söz edelim mi?
2: Tabii.
1: Edebiyat ve müzik.
2: Tabii. Yani şimdi genelde müzik yazından, sen edebiyat diyorsun. Aramızda yaş farkı var. Ben yazın diyebilirim. Evet, yani genelde müzik yazından etkileniyor.
1: Evet.
2: Ama yazının, bu çok uzun bir konu. Yani belki başlı başına böyle bir konuşma yapabiliriz. Ama benim sana bir örnek getirdim yanımda. Yazının, şiirin müzikten etkilenmesi.
1: Ve ortaya çıkan şey.
2: Hangi yazın türü? Şiir.
1: Şiir, evet.
2: Kimin şiiri? Nazım Hikmet. Nazım Hikmet Ran, değil mi soyadı?
1: Evet.
2: Nereden geliyor Ran soyadı?
1: Nereden geliyor bilmiyorum.
2: Anlamı ne? Soyadı kanunu çıkmış.
1: Evet.
2: Herkes sıraya girmiş. Türk kan, Ak kan filan böyle, yani şey, daha çok anılan,
1: evet,
2: soyadları.
1: Neyle ilgiliyse.
2: Nazım da sıraya girmiş ama yani aklında bir soyad yok. Senin ne demişler? Ran diyivermiş o anda.
1: Neyi kastetti acaba?
2: Ran? Hiçbir şey kastetmiyor. O anda Ran o kadar önemli değil. Ran. Türk kan, Ak kan filan derken o da Ran diyivermiş. Yani bana vakti zamanda söylenilen o. Şimdi Nazım'ın bir şiiri var. Şiirin adı Sebastian Bach'ın. Bach'ı da B-A-H diye yazmış.
1: Evet.
2: Bach'ın bilerek yazmış tabii.
1: Evet tabii. Konuştuğumuz gibi yazmış.
2: Bir numaralı dominör konçertosu. Adı bu şiirin. Hangi dominör konçerto? Açtım, üşenmedim Bach dizinini. Baktım, Bach dizininde bir numaralı konçerto olarak dominör 1060 numarada kayıtlı iki klavyen konçertosu var.
1: Evet.
2: 1730'da yazılmış.
1: Meşhur, evet.
2: 45 yaşında yazmış. Ben sana o kaydı vereceğim. Güher Süheyl Pekinel çalıyor. Birinci bölüm Allegro.
1: Tamam. Hemen bu konunun ardından çalacağım onu.
2: Tamam, teşekkürler. Tamam. Şiirin yazılışı 1958. Ölümünden 5 yıl önce yani. Şimdi şiiri ben yanımda getirdim. Benim okumam pek etkili olmayabilir. İstersen okurum.
1: Neden etkili olmasın hocam? Tabii ki okurum.
2: Ama istiyorsan ben sana Nazım Hikmet Bach müzikte neyi nasıl yapmışsa şiirde onun taklidini nasıl yapmış?
1: Hadi.
2: Yani şimdi Bach'ın müziğinde genelde tekrar gibi gözüken, dalgalar gibi gözüken, bir dalga biterken öteki dalganın gelişi, o dalganın diğer dalgalara gebe oluşu ve o dalgalar birbiriyle bir bütün, bir ummanı oluşturuşu ve bize tekrar gibi gözüken tekrarın tekrarı, böyle giderek ne bileyim okyanuslara açılan küçük dalgalardan, büyük dalgalardan filan falan derken Nazım bundan etkileniyor.

0: Güz sabahı üzüm bağında sıra sıra büklüm büklüm kütüklerin tekrarı. Kütüklerde salkımların, salkımlarda tanelerin, tanelerde aydınlığın. Geceliğin çok büyük, çok beyaz evde her birinde ayrı ışık pencerelerin tekrarı. Yağan bütün yağmurların tekrarı. Toprağa, ağaca, denize, elime, yüzüme, gözüme. Ve camda ezilen damlalar. Günlerimin tekrarı. Birbirine benzeyen, benzemeyen günlerimin. Örülen örgüdeki tekrar. Yıldızlı gökyüzündeki tekrar. Ve bütün dillerde seviyorumun tekrarı. Ve yapraklarda ağacın tekrarı. Ve her ölüm döşeğinde acısı tez biten yaşamın. Yağan kardaki tekrar, incecikten yağan karda, lapa lapa yağan karda, buram buram yağan karda. Esen tipide savrularak ve yolumu kesen kardaki tekrar. Çocuklar koşuyor avluda. Avluda koşuyor çocuklar. İhtiyar bir kadın geçiyor sokaktan. Sokaktan ihtiyar bir kadın geçiyor. Geçiyor sokaktan ihtiyar bir kadın.
1: Yani ilk dört
0: yağan karda, buram buram yağan karda, esen tipide savrularak ve yolumu kesen kardaki tekrar. Çocuklar koşuyor avluda. Avluda koşuyor çocuklar. İhtiyar bir kadın geçiyor sokaktan. Sokaktan ihtiyar bir kadın geçiyor. Geçiyor sokaktan ihtiyar.

0: Bahar müziği değil mi?
1: Motif motif hissediliyor hepsi. O yükseliş. İyi evet. ki var.
0: Yani
1: ne güzel bir şiir.
0: Yani Bach ne kadar büyük. İşte gördün Nazım'da ne kadar büyük.

0: Bilgi vermeye gerek var mı bilmiyorum. Hemen hepinizin tanıdığı bir müzikti. Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu'ndan Memleketim şiiri üzerine yazılmış bir bölümdü. Şef İbrahim Yazıcı ve Bilkent Senfoni Orkestrası ile yaptıkları kayıttı. Koromuz Kültür Bakanlığı Çok Sesli Korosu, solistimiz Zuhal Olcay'dı. Sohbetin tam da burasına uygun olacağını düşündüm. Sessiz kalmanın çok şey söylediği anlardan biri bu da benim için. Bu etkileyici müzik için fazla da çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, şimdi hocamız Hazar Alapınar'ın Hangi Sabahın Kavalı adındaki şiir kitabının ilk nesirini dinletmek istiyorum size. Kendi sesinden.
1: Keşke resmini yapabilseydim. Göreceli sözcüklerle bir yere varamıyorum. Adem'e bütün sözcükler öğretilmişti. Bana ne kaldı ondan? Ya da anımsayabildiğim denli mi evrimselleşiyorum? Peygamberlere gelen vahiy Mevlana'ya, Beethoven'a, Bach'a, Michelangelo'ya gelmemiş midir? Ben Musa'ya dokundum, nefes alıyordu. Ben.
2: Hocam neler?
1: Şimdi vahiy ve esin üzerine düşünmenin zamanıdır. Gördüğüm, öğrendiğim, bildiğim, sezinlediğim makrokozmosun mikrokozmosta saklılığını öğrendiğim. Bütün doğruların yanlışlarla buluştuklarını gördüğüm. Ne olmuşsa olması gerektiği için olduğunu sezinlediğim. Bilemediklerim, isyanlarım, kabullenişlerim, kendimi evreni kucaklarmış gibi sanışım. Dünyayı benim döndürmediğimi kabullenişim. Yalnızlığım, inatlarım, tutkularım, kutsal bellediğim emeği yüceltmem. Beni ısırmayan yılan bin yıl yaşamasın, seni de ısırabilir diye düşünmelerim. Bundan ötürü yılanları kendime düşman edişim ve olur da sana dokunmaz gelir beni ısırır diye de aklımdan geçirdiğim.

Bursan Klasik'te Hazar hocamızın Hangi Sabahın Kavalı adındaki şiir kitabının ilk neslinin bir kısmını kendi sesinden dinledik. Arkada çalan müzikte ülkemizin ilk keman hocalarından Hazar hocamızın da keman öğretmeni olan Necdet Remzi Atak'ın bir yorumuydu. Johann Sebastian Bach'ın Şakonundan bir bölüm çaldı. Müzik masamızda Necdet Levent'in son bir eserini daha çalalım dedim. Keman sanatçılarımız Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy, piyanist Mehru Ensari ile iki keman ve piyano için düetini çalıyorlar. Dinleyelim, sonra da programı kapatacağız Hazar hocamızla. Programın sonunda duyacağınız müziğin de birlik duygusunu ateşlemesini ümit ediyorum.

0: Evet sevgili Bursan, Klasik Radyosu dinleyicileri, müzik masamızda hocamızla birlikteydik. Sayın hocam Hazar Olapınar, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben bundan sonra bir iki müzik daha çalacağım size program kapanış olarak. Bugünümüzü yakın zamanda kaybettiğimiz bestecimiz Sayın Necdet Levent'i anarak geçirdik müzik masamızda. Hocamızın çok güzel anılarından, deneyimlerinden ve bilgilerinden söz ettik. Kendisine hoşçakalın demek istiyorum ben şimdi. Bütün hizmetleri için sadece keman öğrencilerini değil, ülkemizin sanatı adına, müziğimiz adına, cumhuriyetimizin kültürü adına yaptığı her şey adına ben kendi adıma ve bütün sanat dünyası adına çok teşekkür ediyorum. Sohbetimiz de çok güzeldi. Bizimle çok güzel bilgilerini paylaştı. Hocam çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz. Borusan Klasik.
1: Radyomuz Borusan Klasik'in çok sevgili dinleyicileri, Bir Klasik Tatlar programının daha sonuna geldik. Bugün 16 Haziran günü kaybettiğimiz keman sanatçımız, ülkemizin sayısız keman sanatçısının da hocası, Atatürk ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyetimizin değerlerinden ödün vermeden son güne kadar sanat ve insanlık görevini layıkıyla yerine getiren hocamız Profesör Hazar Alapınar'a bir veda niteliğinde eski bir röportajımızı yayınladık. Radyomuz adına ailesi, öğrencileri ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve başta ulu önderimiz olmak üzere aramızda olan ve olmayan bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen Radyo Borusan Klasik her zaman müzikle, her zaman iyilikte olmaya devam ediyor. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz. Müzik.

0: Kitap Kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Cuma Rapsodisi kuşağında Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Saat 13'e kadar mikrofonun başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün izlediğim zaman gözlerimi ekrandan ayıramadığım, beni en çok etkileyen bilim kurgu filmlerinden biri olan ve müziklerini her dinlediğimde bana aynı duyguları hissettiren bir yapımı konuk ediyorum. Yıldızlar Arası filmi bir saat boyunca Perdedeki Notalar stüdyosunun konuğu oluyor. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın yer aldığı, 2014 yılında Beyaz Perde'de yerini alan ve seneler öncesinden adını duyurup seyircisini merak içinde bırakan yapımın müzikleri, ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer imzası taşıyor. Hatta bu albümle Oscar'a aday da gösterilmiş. Filmde insanlık yok olmanın eşiğindeyken bir grup astronotun yaşanabilir başka bir gezegen bulmak için bir solucan deliğinden geçerek çıktığı tehlikeli yolculuğa tanık oluyoruz. Belki de hayatımız boyunca tanık olamayacağımız böylesi bir olayı Christopher Nolan yönetmen koltuğunda otururken ve Hans Zimmer'ın imza müzikleri eşliğinde izleyince hayran olmaktan kendinizi alamayacağınız bir film olduğunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Hoş geldiniz.

Perdedeki Notalar stüdyosunda Yıldızlar Arası filmini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. Oldukça ilginç bir konusu olması, bu konuyu bilimle desteklemesi ve görsel efektlerin başarısı sebebiyle yapım için pek çok olumlu eleştiri olduğunu söylemek mümkün. Solucan deliği konseptinin günümüzdeki en önemli araştırmacılarından biri olarak bilinen ve filmin baş yapımcılarından biri olan Kip Thorne, ne kara delikler ne de solucan delikleri bugüne kadar çekilen hiçbir filmde gerçekten olacakları şekilde gösterilmedi. Einstein'ın görelilik teorisinin ortaya konmasından bu yana gerçeğe yakın bir gösterim ilk defa bu filmde yapılıyor, yorumunda bulunmuş. Filmi ailemle birlikte ilk defa izlediğimde artık sinemalarda gösterimde değildi. Bu sebeple evde izlemiştik. Üzüldüğüm en önemli noktalardan biri böylesine göz kamaştıran bir yapımı dev bir ekranda izleyememek olmuştu. Bilinmez beni hep çok endişelendiren ama merak etmekten kesinlikle kendimi alamadığım bir olgu. Buna evren, solucan delikleri, kara delikler, derin denizler, üçüncü ve hatta dördüncü boyutun ardındakiler gibi pek çok konu dahil. Dolayısıyla benim gibi bu konuda çok meraklı biri ekran karşısında bir solucan deliği gördüğü zaman böylesine göz kamaştıran bir yapımı dev bir ekranda izleyememek olmuştu. Bilinmez beni hep çok endişelendiren ama merak etmekten kesinlikle kendimi alamadığım bir olgu. Buna evren, solucan delikleri, kara delikler, derin denizler, üçüncü ve hatta dördüncü boyutun ardındakiler gibi pek çok konu dahil. Dolayısıyla benim gibi bu

tabii ki Yıldızlar Arası filminde kendine çok geniş bir yer buluyor. Hatta filmle alakalı internette yaptığım araştırmalar sırasında boyutlarla alakalı çok ilginç bir teoriye rastladım. Teoriye göre aslında hepimiz dördüncü boyut olan zaman boyutundayız. Ancak üçüncü boyutta olduğu gibi değişiklikler yapmamız, boyut içerisinde hareket etmemiz mümkün değil. En azından zaman yolculuğu denen şey şu anda gerçekleşebilen bir tecrübe değil. Yani aslında dördüncü boyutta ana sıkışmış bir durumda bulunuyoruz, diyor teori. Hans Zimmer imzalı müziklerse tabii ki şaşırtmıyor. Akademi ödüllerine de aday olan albüm, baştan sona dinlediğimde de, tek bir parçasını dinlediğimde de, filmi izlerken kulak verdiğimde de beni gerçekten çok etkiliyor. Yapımı izlerken bana hissettirdiği merak ve büyülenme halini pekiştiren, hatırlatan bir albüm. Ve zaman zaman bu hisleri tekrar yaşamak için açıp dinliyorum. Yani aslında film müziği olarak görevini çok başarılı bir şekilde yerine getirdiğini düşünüyorum. Hem filmi izlerken sizi izlediklerinizle daha kuvvetli bir şekilde bağlayan ama aynı zamanda kendi başına var olmayı başaran, kendisini bir albüm olarak da dinleten bir çalışmadan söz ediyorum. Bu sebeple benim için yeri ayrı olacak diyebilirim. Perdedeki Notalar, Hans Zimmer imzalı Yıldızlar Arası film müziği albümüyle devam ediyor.

Perdedeki notalarım bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere veda etmeden önce Yıldızlar Arası filminde tekrar tekrar söylenen şair Dylan Thomas tarafından ölmek üzere olan babası için yazdığı "O güzel karanlığa usulca gitme" şiirinin ilk üç mısrasını paylaşmak istiyorum. O güzel karanlığa usulca gitme. Günün sonunda yaşlılık yanmalı ve kudurmalı. Işığın ölümüne karşı öfke, öfke. Ben Beste Su Bayramoğlu. Hepinize harika bir cuma günü ve hafta sonu dilerim.

0: Perdedeki notalar. Perdedeki notalar. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.
1: Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım, Berlin Classics. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi, 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kim'in yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Bursan Klasik'ten herkese selamlar, sevgiler. Ben Bahri Fedai. Sesli Harfler'de yine müzikle hikayelerin iç içe geçtiği bir yolculuğa başlıyoruz. Sesli Harfler'de 60'lı ve 70'li yılların unutulmaz şarkıları eşliğinde günlük hayatımızın bir parçası haline gelen fikirlerin ve tasarımların izini süreceğiz. Bu haftada iki farklı konuyla karşınızdayım ama önce geçmişin o kendine has atmosferine doğru kısa bir yolculuk yapalım. Hazırsanız Sesli Harfler başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Bursa Klasik'te Seslerler devam ediyor. Radyosunu yeni açanlara da bir kez daha merhaba. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de iki farklı icat konusunu ele alacağız. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma. Programı kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için Seslerler Podcast bölümleri Karnaval'da yayında, her hafta yeni bölümleri podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Şimdi nostalji yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim.

Bursa'nın Klasik'te Sesler'lerdesiniz ve şimdi bu haftanın konularına doğru ilerliyoruz. Her bölümde olduğu gibi yine iki farklı hikaye var. İlkinde moda dünyasının en ikonik parçalarından biri olan topuklu ayakkabının ortaya çıkışını ve zaman içindeki dönüşümünü konuşacağız. Diğer konumuzsa bizi Ukrayna'ya götürüyor. Geleneksel bir çalgı olan banduranın geçmişten bugüne uzanan yolculuğuna kulak vereceğiz. Sesli harflerde hikayeler ve melodiler birazdan buluşacak.

Borusan Klasik'te sesli harflerdesiniz. Bugün her gün vitrinlerde gördüğümüz zarafetin, modanın ve modern kadının en güçlü simgelerinden biri sayılan bir nesnenin, yüksek topuklu ayakkabının ezber bozan hikayesine bakacağız. İlk duyulduğunda bu konunun bir askeri tarihle ya da savaş meydanlarıyla ne ilgisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak yüksek topuk, podyumlardan önce tozlu ve kanlı savaş meydanlarında tamamen erkek savaşçılar için bir askeri mühendislik harikası olarak icat edildi. Hikayemiz bizi 15. ve 16. yüzyılın doğu dünyasına, Safevi İmparatorluğu'nun ve Şah Abbas'ın o meşhur yenilmez süvari birliklerine götürüyor. O dönemde savaşın kaderini atlı okçular belirliyordu. Bir süvarinin dört nala giden bir atın üzerinde ellerini tamamen serbest bırakıp arkasına dönerek hedefi tam 12'den vurması gerekiyordu. İşte bu ölümcül hareket esnasında askerin atın üzerindeki dengesini koruması ve eğerden düşmemesi hayati bir önem taşıyordu. Pers sanatkarları bu askeri ihtiyacı çözmek için daha iyice bir şey düşündüler. Çizmenin altına sert çıkıntılı bir topuk eklemek. Bu topuk askerin ayağını üzengiye milimetrik olarak sabitleyerek kilitliyor, atın üzerinde adeta bir heykel gibi dik ve sarsılmaz durmasını sağlıyor. Oku en doğru açıyla da fırlatmasına imkan tanıyordu. Yani yüksek topuk ilk doğduğunda kadını değil erkeği at üstünde güçlü ve ölümcül kılmak için tasarlanmış bir savaş donanımıydı. Estetik kaygılardan tamamen uzak, tamamen fonksiyonel ve maskülen bir güç enstrümanıydı. Dönemin Pers süvarileri bu topuklu çizmeler sayesinde okyanusları ve çölleri aşan bir askeri üstünlük kurmuşlar.

Klasik'te sesli harfler devam ediyor. Yüksek topuklu çizmelerin savaş meydanlarından çıkıp Avrupa'nın o şatafatlı parfüm ve pudra kokulu saraylarına nasıl sızdığının öyküsüne bakıyoruz şimdi de. 1599 yılında Şah Abbas, Avrupa krallıklarıyla Osmanlı'ya karşı askeri bir ittifak kurmak amacıyla batıya büyük bir diplomatik heyet gönderdi. Rusya'dan Almanya'ya, İspanya'dan Fransa'ya kadar tüm Avrupa saraylarını ziyaret eden bu Pers elçileri, giyim kuşamlarıyla batı aristokrasisinde muazzam bir hayranlık uyandırdılar. Avrupalı asilzadelerin gözü özellikle bu elçilerin ayaklarındaki o garip, yüksek topuklu çizmelere takılmıştı. O dönemde Avrupa sokakları çamur, pislik ve toz içindeydi. Aristokratlar halktan ayrışmak, onlardan fiziksel olarak daha yüksekte durmak için her zaman bir yol arıyorlardı. Pers elçilerinin topuklu çizmelerini gördüklerinde aradıkları o sınıfsal yüksekliği bulduklarını anladılar. Üstelik bu çizmeler at binmeyi ve dolayısıyla askeri bir gücü de simgeliyordu. Avrupalı erkek asilzadeler hemen bu modayı kopyaladılar. Topuklar ne kadar yüksekse o erkeğin statüsü, soyluluğu ve gücü de o kadar büyük kabul edilmeye başlandı. Topuklu ayakkabı artık çamurlu yollarda yürümek zorunda olmayan, hayatı boyunca hiç çalışmamış o ayrıcalıklı zümrenin aristokrasinin en büyük ayrımcılık nişanı haline gelmişti. Bu dönemde topuklu ayakkabı maskülen gücün ve zenginliğin o kadar büyük bir simgesiydi ki erkekler saray salonlarında bu ayakkabılarla yürürken adeta birer güç gösterisi yapıyorlardı. Ayakkabının çıkardığı o ritmik sesler saray koridorlarında yankılanan birer statü çığlığıydı. Doğu'nun askeri icadının Batı'nın kibirli saraylarında nasıl birer asalet göstergesine dönüştüğünü, gücün ve modanın o ilk küresel ittifakını selamlıyoruz.

Borusan Klasik'te sesli harflerdesiniz. Yüksek topuklu ayakkabının tarihin en büyük figürüne, bu modayı tam anlamıyla kurumsallaştıran ve tasarımsal olarak yeniden icat eden o meşhur ismine, Fransa Kralı 14. Louis'e, yani Güneş Kral'a gidiyoruz şimdi de. 14. Louis, Fransa'yı dünyanın kültür ve moda başkenti yapan dahi bir hükümdardı ama onun çok büyük bir kişisel sıkıntısı vardı. Boyu sadece 1 metre 63 santimetreydi. Bir kral olarak tebaasına ve diğer Avrupa krallarına her zaman yukarıdan bakmak istiyordu. Bu boy kompleksini çözmek için saray ayakkabıcısı Nicolas Listage'a tarihi bir emir verdi. Listage, kral için tam 12 santimetre yüksekliğinde dökme demir destekli, üzeri asil işlemelerle dolu özel topuklu ayakkabılar tasarladı. Kral bu ayakkabıları giydiğinde boyu neredeyse 1 metre 80 santimetreye ulaşıyor ve sarayda devasa bir ihtişamla yürüyebiliyor. Ancak Louis bununla da yetinmedi. Ayakkabının topuklarını ve tabanını tamamen kırmızıya boyattı. Kırmızı o dönemde üretilmesi en pahalı, en nadide boyaydı ve sadece kraliyet soyunu temsil ediyordu. 14. Louis çıkardığı bir fermanla sarayda sadece kendisinin ve kendi izin verdiği en üst düzey asilzadelerin kırmızı topuklu ayakkabı giyebileceğini ilan etti. Yani kırmızı topuk, krala olan sadakatin ve güce yatkınlığın en somut, en görünür belgesi haline gelmişti. Bugün dünyaca ünlü lüks ayakkabı markalarının o meşhur kırmızı taban tasarımı az en nadide boyaydı ve sadece kraliyet soyunu temsil ediyordu. 14. Louis çıkardığı bir fermanla sarayda sadece kendisinin ve kendi izin verdiği en üst düzey asilzadelerin kırmızı topuklu ayakkabı giyebileceğini ilan etti. Yani kırmızı topuk, krala olan sadakatin ve güce yatkınlığın en somut, en görünür belgesi haline gelmişti. Bugün

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. İlk icat konumuz topuklu ayakkabının hikayesinde sonlara yaklaştık. Safevi okçularının at üstündeki dengesinden 14. Louis'nin kırmızı topuklu saray fermanlarına uzanan bu muazzam yüksek topuklu ayakkabı dosyasını kapatacağız. Peki nasıl oldu da tamamen erkeklere ait olan, gücü ve savaşı simgeleyen bu nesne bugün tamamen kadın zarafetinin bir parçası haline geldi? Bu dönüşüm 18. yüzyılın aydınlanma çağıyla başladı. Kadınlar erkeklerin tekelinde olan o sınıfsal gücü, hakları ve asil duruşu talep etmek adına erkek kıyafetlerini kopyalamaya başladılar. Saçlarını kısa kestiler, omuzlarına apoletler taktılar ve en önemlisi erkeklerin o yüksek topuklu ayakkabılarını giymeye başladılar. Erkeklerse Fransız devriminin ardından o şatafatlı, rüküş ve asil kıyafetleri tamamen terk ederek daha sade, daha işlevsel, düz tabanlı kıyafetlere, yani bugünkü takım elbise kültürüne geçiş yaptılar. Topuklu ayakkabı tamamen kadınların dünyasına da miras kalmış oldu. 20. yüzyılda ise mühendis Salvatore Ferragamo ve Roger Vivier'in incecik çelik topukları plastikle birleştirerek stilettoyu icat etmesiyle bu nesne artık bir ayakkabı olmaktan çıkıp kadının gücünü, dik duruşunu ve estetiğini haykıran modern bir sanat yapıtına dönüştü. Yüksek topuklu ayakkabının bize fısıldadığı o büyük tarihsel ironiyi düşünelim. Bir zamanlar bir süvarinin yayını gererken yere sağlam basmasını sağlayan o sert demir topuk, bugün bir kadının şehir sokaklarında güvenle ve zarafetle yürümesini sağlayan bir ritim enstrümanıdır aslında. Hayatın tüm fırtınalarına karşı o dengede kalma çabası, müziğin ve insanın o hiç bitmeyen estetik arayışının bir özeti aslında. Bugün tarihin, askeri dehanın ve zarafetin o muazzam dönüşümünü konuştuk ve ilk konumuzun sonuna geldik. Şimdi bir fado şarkısı dinleyelim, ardından diğer icat konumuz enstrüman banduranın hikayesine bakacağız.
1: Bir nefes.

Sesli Harfler'de müzik Borusan Klasik'ten bulunduğunuz her yere ulaşmaya devam ediyor. Fado köşemizde keyifli bir parça dinledik. Şimdi sırada günün diğer icat konusu var. Ukrayna'nın geleneksel çalgılarından bandura. Bandura sadece bir müzik aleti değil. Ukrayna'nın sesi, kültürünün bir yansıması. Ud ve arp özelliklerini bir araya getiren bu enstrüman, harpsikorda benzeyen ama çok daha geniş bir ses aralığına sahip. Gelin bu müzik aletinin sesini bir hatırlayalım.

Bandura piyano mantığıyla akort ediliyor. Tarih boyunca çoğunlukla vokallere eşlik eden bir enstrüman olan bandura, bugün de Ukraynalı bandurist korosunun performanslarında önemli bir yer tutuyor.

De Ukrayna'nın özel çalgısı Bandura'yı konuşmaya devam ediyoruz. Bandura kökleri çok eskiye dayanan bir enstrüman. Ancak bugünkü formunu yaklaşık 300 yıl önce kazanmış. Zamanla köylerden, evlerden ve geleneksel ortamlardan çıkarak daha geniş sahnelere taşındı. Çalınış tekniği de oldukça dikkat çekici. Enstrüman uyluğa dayalı şekilde tutuluyor ve neredeyse dik bir konumda çalınıyor. Her iki elin parmakları aktif olarak kullanılıyor, parmaklara takılan özel tırnaklarsa pena görevi görmekte. İlk zamanlarında diatonik olan bu enstrüman 20. yüzyılda kromatik yapıya kavuşarak daha zengin bir müzikal ifade kazanmış.

Sesli Harfler'de enstrüman Bandura'nın hikayesini konuşuyoruz. Bandura'nın kökeni Orta Çağ'a kadar uzanmakta. Doğu Avrupa'da özellikle şarkı ve dans eşliğinde kullanıldığı biliniyor. Bu dönemde Kobzari adı verilen gezgin müzisyenler Bandura çalarak kendi hikayelerini anlatırlarmış. Bu gelenek bizim kültürümüzdeki aşık geleneğine oldukça benzemekte. Modern Bandura'nın gelişiminde ise önemli bir isim var. Hanat Hatzkeviç. Eğitimli bir müzisyen olan Hatzkeviç, eski Kobzari geleneğini inceleyerek enstrümanı yeniden şekillendirdi ve bugünkü modern bandura formunun oluşmasına katkı sağladı.

Sesli Harfler'in sonuna geldik. Bu yolculukta bizimle olan herkese çok teşekkürler. Sesli Harfler'i Instagram'da takip edebilir ve paylaşımlarımıza ortak olabilirsiniz. Sesli Harfler icatlar olarak arattığınızda mutlaka karşılaşacağız. Ben Bahri Fedai, Borusan Klasik'te bir saat boyunca eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Herkese sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Haziran ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir sorusunun doğru cevabı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Önder Doğanay oldu. Dinleyicimiz Önder Doğanay'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli dinleyenler, caz fotoğraflarında radyolarınızdayız. Ben Levent Öget. Hepinize keyifli bir caz saati diliyoruz. Nicola Conte, Let Your Light Shine On albümünü 2018 yılında yayınladı. Bu albümde kendisinden şimdi ilk olarak dinleyeceğimiz bölümü hemen radyolarınıza getiriyoruz. İşte Nicola Conte, Spiritual Galaxy ile caz fotoğraflarında.

Borusan Klasik'te caz fotoğraflarında yeni bir seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz değerli caz severler. İlk parçamız Nicola Conte'nin son albümlerinden bir bölümdü ve hemen bu albümden iki çalışmaya daha yer vererek seçkimizi dinletmeye devam edeceğiz. İsveçli usta saksafoncu Magnus Lindgren bu topluluğun en tanınmış ismi ve mimarlarından biri olarak da öne çıkıyor. Ayrıca klavyeler ve vokal ile Conte'nin en yakın ilişkide bulunduğu müzisyen olan Stefani Di Piero albümde 13 çalışmaya imza atmış olan Nicola Conte'nin kimi parçalarına eşlik edecek. Dinleyeceğiniz bölümler Mystic Revelation of the God ile Nicola Conte yeniden radyolarınızda.

Radyolarını yeni açan değerli caz severler, caz fotoğraflarında radyolarınızda devam ediyoruz programımıza. Şimdi de diğer dinleteceğimiz bir isim Norveçli besteci ve trompetçi Ike ısrarla caz gündemine geliyor. Albüm Ravensburg dinleyicilerine ulaştığında da hemen ilgi gördü. Matthias Ike çalışması aslında denilebilir ki pek çok albümün önüne çıkacak güzellikte işlerden oluşuyor. Albümde tüm parçaların Matthias Ike bestesi olduğunu hatırlatarak Girlfriend isimli kompozisyonlarına kulak verelim. İşte Matthias Ike ve işte Girlfriend radyolarınızda.

Değerli caz severler, programımızda İtalyan besteci ve gitarcı Nicola Conte ve ardından az önce de Matthias Aik son albümlerinden bir parçasıyla yer aldı. Girlfriend dinlediğiniz parçaydı. Şimdi de bir üçlü albümüne geçelim. Medeski Martin & Wood oldukça sık albüm çıkarıyor ve bu defa stüdyoya girerek Omnisphere adındaki albümlerini caz severlere sundular. 90'lı yılların başlarından bu yana 30'a yakın albüm yayınlayan bu üçlü günümüz avantgard cazında serbest jazz funk ya da elektrik denemelerde yapan ve ödüle de değer görülmüş olarak öne çıkan bir geçmişe sahip. Her iki ekibin katkısıyla oluşan 7 özgün beste ve Medeski Martin & Wood'un 2004'teki End of the World Party Justin Case isimli albümünden iki eserinde bu yorumda yer aldığını görüyoruz. Müzisyenlik, aranjmanlık ve performans üçlüsü bir bütünlük içerisindeki her iki tarafından gerçek özelliklerini koruyup yapıcı bir amalgam sağlıyor. Böyle diyor Zekeriya Şen, eleştirmen Zekeriya Şen. Evet, gerçekten de bu albüm Medeski Martin & Wood üçlüsünü sevenleri için mutluluk verici kompozisyonlara sahip iyi bir çalışma. Biz de şimdi bu albümden bir bölümü radyolarımıza getiriyoruz. Medeski Martin & Wood, caz fotoğraflarında. Borusan Klasik'te.

caz fotoğraflarında az önce dinlediğimiz Medeski Martin Wood parçasından sonra devam edelim programımıza ve Kübalı saksafoncu German Velasco'yu dinleyelim şimdi de. Velasco, David Murray ya da Chick Corea, Miles Davis gibi caz devlerinin çalışmalarına da katılmayı başarmış bir isim. Velasco, birazdan dinlemeye başlayacağınız Timba and Fusion'u 2007 yılında yayınladı. Biz de bu sıralama içinde işte bu çalışmadan bir diğerine yer açmak istedik. Velasco'nun albümünde 8 parça yer alıyor ve kalabalık oluşumlu bir topluluk son derece uyumlu çalışlarla bu tarzı sevenlere de çok güçlü bir yapım sunuyorlar. German Velasco çok dengeli bir tarz ile hem kendi cümlelerini yansıtıyor hem de grubuyla ne denli iyi bir uyum içinde olduğunu gösteriyor. Sevgili caz severler, caz fotoğraflarında gelin birlikte dinleyelim bu yapımı şimdi. Her türlü saksafonu ve flüt kullanan Velasco, caz fotoğraflarının şimdiki kadrajında.

Değerli caz severler, Kübalı saksafoncu German Velasco'nun Timbaland Fusion albümünden bir bölüm dinledik ve bugünkü sıralamamızın son ismine geçiyoruz. Red Barat. Evet, pek çok caz sever için aslında Red Barat pek de bilindik bir isim değil hala. Onlar açıkçası böyle olsa da oldukça eğlenceli müzikleriyle yollarına devam ediyorlar. 6 kişilik topluluk farklı ülkelerden bir araya gelmiş müzisyenlerden oluşuyor ve kategorilere bağlı kalmadan bir karışım müziğini ortaya koyuyorlar. Funk, Hint motifleri, modernist denemeler, kimi zaman ise popüler kompozisyonlar onların müziklerinde yaptıklarının içinde yer alıyor. Ve özellikle de dikkat çekiyorlar. İşte şimdi onlardan seçtiğimiz kapanış parçamıza geçelim hemen. İşte Red Barat radyolarınızda ve bu haftalık biz burada bu parçayla tamamlıyoruz kendi bölümümüzü. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Ben Levent Öget, esenliklerle, hoşça kalın.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

to all of us. But we can save the earth from turning to

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın öykülerinden ve Jacques Offenbach'ın Sevilen Operası'ndan söz etmek istiyorum. Offenbach'ın 1881 yılında bestelediği eser, dünyanın tüm operalarında sıklıkla sahnelenir. Ülkemizde de ilk kez 1955 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirildi. Hoffmann'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffmann'ın Masalları Operası, şair Hoffmann'ın aşk maceralarını konu alır. 1776 yılında doğan Hoffmann, Alman romantik akımının çok yönlü, sıra dışı yazarlarından biridir. Yazar ve besteci olmanın yanı sıra çağında karikatürist, ressam ve müzik eleştirmeni olarak da ün yapmıştı. Aile geleneğini sürdürmek üzere hukuk eğitimi aldı fakat devlet memuru olarak çalışmak onun ruhuna uygun değildi. Alaycı karakteri başına dert açıyordu. Ünlülerin karikatürlerini çizdiği için bir süre Polonya sınırına sürgüne yollandı. Sevgili dinleyiciler, Hoffmann'ın masallarından bölümler dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman hayatının büyük bir kısmında geçim sıkıntısı çekti. Dresden'de tiyatro müdürlüğü, dekoratörlük, müzik eğitmenliği ve şeflik yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Çok farklı alanlarda yetenekliydi fakat uzun süre aynı yerde duramıyordu. Kendi deyimiyle gündüzleri memur, geceleri sanatçı olarak çalışıyordu. Ve bu gerçekten çok yorucuydu. Ancak 1814'ten sonra yayınlanan öyküleri okurlar tarafından beğenilince adı duyulmaya başladı. Bu dönemde memurluk kariyerinde de hızla yükseliyordu. Berlin'e yargıç olarak atandı. Gündüzlerini mahkemede geçirirken gecelerini tavernalarda geçiriyor ve gece hayatından aldığı ilhamla gotik öyküler kaleme alıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Hoffman'ın Masalları operasının en sevilen aryalarından birini dinleyerek sürdürüyoruz programımızı.

Jack Offenbach'ın Hoffman'ın masallarını ayırdığımız programda Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası'nın kaydını dinliyoruz. Olympia'nın aryasını Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffman'ın Masalları Operası, yazarın trajikomik maceralarını konu eder. Hoffman'ın Stella'ya olan aşkını ararken yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan eser, mekanik bebek Olympia'yı gerçek bir kadın sanmasının ardından Venedikli sokak kadını Giulietta ve daha sonra egzantrik bir kadın olan Antonio ile olan maceraları temelinde gelişir. Opera aşkın ve sanatın gücünü ve bir yandan da karanlık yönlerini anlatır. Operanın sonunda baş kahraman Hoffman yaşadığı yıkımların ardından sanata sığınmaya karar verir.

frémissement de la foule pressée qui murmure.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Chef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman, gotik edebiyatın klişelerinden yani o ürkütücü şatolar ve doğaüstü yaratıklardan uzaklaşıp kendine özgü bir tarz yaratmış. Eserlerinde sıradan insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları tuhaf ve gizemli durumları anlatır. Sigmund Freud bile Tekinsiz başlıklı makalesini Hoffman'ın Kum Adam öyküsüne dayandırmış. Hoffman öykülerinde insanların bilinçaltındaki karanlık düşünceleri, korkuları ve kimlik arayışını anlatır. Bu anlatı ve konular Freud'u çok etkilemiş. Freud'a göre insanın canlı sandığı bir şeyin Olympia gibi aslında cansız olduğunu fark etmek varoluşsal bir huzursuzluk yaratır. Hoffman'ın öykülerinin temelinde de bu derin rahatsızlık hissedilir. Hoffman'ın masallarından bölümlerle programımızı sürdürüyoruz.

0: Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, E.T.A. Hoffman'a ayırdığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, müdavimleri, radyolarınız başına bu cuma akşamı da hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer. Yine bir Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki programımıza, yani Leo Terem'in programına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya, göndermiş olduğunuz iletilere binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. ekremataer@gmail.com ekremataer@gmail.com adresine, mail adresine daha doğrusu, düşüncelerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi mutlaka gönderiniz. Onlar bizim için son derece kıymetli ve onlarla besleniyoruz diyebilirim. Şimdi Haziran ayı içerisinde bundan tam 17 yıl önce kaybettiğimiz bir kelimenin tam anlamıyla aslında bir dünya yıldızı, bir fenomenden bahsedeceğiz sizlere, Michael Jackson'dan. Aslında tabii Michael Jackson deyince aklımıza o kadar çok şey geliyor ki, ama bambaşka bir açıdan bu akşam Michael Jackson'a bakacağız. O ay ışığında yürüyen çocuğa ya da dünyayı aslında eğlendirirken mutlu olmaya hiç zamanı olmayan bir adamdan bahsedeceğiz. Mutsuz bir adamdan bahsedeceğiz yani. Michael Jackson'dan. 25 Haziran 2009 tarihinde Michael Jackson'ı kaybettik. Yani biraz tabii şüpheler vardı ölümü üzerinde. İzniniz olursa kahvemden şöyle bir yudum almak istiyorum. Çalışırken kahve içmeyi çok seviyorum ben. Ne bileyim ya, beni çok şey yapıyor, çok eğlendiriyor beni. Çok keyifli bir şey bence çalışırken özellikle kahve içmek. Ne bileyim, müphem noktaları olan bir ölüm gibiydi ama sonuçta ne ise, bu bizim alanımız değil tabii. Öyle bir istihbari bilgiye de sahip değiliz ama Michael Jackson gerçekten son derece önemli. Mesela çok enteresandır, ben Michael Jackson'ın öldü haberini alınca tabii tuhaf bir sessizlik oldu yani. Bence dünyada da böyle tuhaf bir sessizlik olmuştur her tarafta. Çünkü o gün bir pop yıldızı değil aslında ölen. Belki de yani bütün bir dünyanın, koskoca bir gezegenin birlikte şarkılar söylediği bir dönem o Michael Jackson dönemi yani. Bu çok enteresandır. Bu çok az sanatçıya da nasip olur. Sustu onlar. Yalnız Michael Jackson değildi susan. Tabii hala susmadı Michael Jackson ama. Ve ben Michael Jackson'ı çok geç fark ettim. Onu da çok açık söylüyorum. Çok geç fark ettim. Kafamda bir takım ön yargılar vardı. Ve aslında ben Michael Jackson'ı ölmeden yaklaşık şöyle bir 3-5 yıl kadar önce farkına vardım Michael Jackson'ın. Şimdi tabii bir enteresan bir çocuk. Dünyanın en ücra köşesinde, sonra New York'un gökdelenlerinde yaşayan bir iş insanı oluyor aslında. Bir müzisyenden ziyade bir para makinesi oluyor sistem için. Michael Jackson böyle bir adam. Ay yürüyüşü yapan bir çocuk. Hep çocuk diyorum bakın, çünkü çocuk çok önemli Michael Jackson için. Çocuklar çok önemli. Hiç de öyle anlatıldığı gibi değil. Çocukluğu çok önemli çünkü travmatik de bir çocukluk var. Yani böyle dünyayı kurtarmaya, insanlığı kurtarmaya, iyiye doğru yönlendirmeye dair sözleri var ama kendisini çok fazla koruyamamış bir ya da çok fazla parçalanmış bir hayattan bahsedeceğim size Michael Jackson'dan. Çocukluğu aslında paraya karşı, nasıl söyleyeyim size, yani para kazanan bir çocukluk, para kazanmak üzerine bir çocukluk ve gençlik yılı var Michael Jackson'ın. Yoksul bir siyahi ailenin çocuğu. Henüz çünkü oyun çağındayken sahneye çıkarılıyor. Çocukken alkışlar alıyor. İçim çocuk sevgiyle büyür ama Michael Jackson sanki alkışla büyüyor gibi. Ve tabii alkışta daha masumane duyguların en tehlikeli bence düşmanı alkış. I'll Be There'i dinleyeceğiz. Orada olacağım. Canlı bir performans, 1983'e ait. Ondan sonra Michael Jackson hikayesi devam etsin efendim. Dinliyoruz. I'll Be There.

Michael Jackson'ı dinlemek tabii çok çok güzel ama Michael Jackson'ın yalnızca dinlerseniz bir şey eksik kalıyor. Çünkü izlemek de gerekiyor. Gerçekten sahne performansı, o gösteri ve bedeni, insan bedenini kullanma noktasında birçok yeninin önünü açan bir usta. Ama öyle bir dönem var ki, öyle bir şarkı var ki trailer ile... Ortalık bir de böyle harman yerine dönüyor. O trailer müzik endüstrisinde neredeyse artık işte o eserden önce ve sonrası gibi, milat gibi bir şey oluyor. Çünkü gerçekten kürenin tamamında son derece etkin bir eşe. Artık öyle bir dönem ki trailer'dan sonraki dönem Michael Jackson küresel bir, yani sanattan ziyade küresel bir marka olmanın kapısını açıyor. Yani işte dünyanın ne diyelim sahibi olduğu gün dahi diyebiliriz. Şimdi Michael tabii yalnızca şarkı söylemiyor, bunu başta da söylemiştim. Bir şirket gibi çalışıyor. Şimdi bu programda size biraz bunlardan bahsedeceğim. Yoksa işte Michael Jackson şurada doğdu, şurada kardeşi vardı, işte onlar çocukluğu şöyle, bu değil. Ben başka bir Michael Jackson. Yani Ekrem Atayer'in ve Capriccio'nun baktığı noktadan bir Michael Jackson anlatmaya gayret göstereceğim size. Hazırlanan kitabımda da Michael Jackson'ı bu şekilde ve daha geniş anlatacağım. O hazırlığımı da sizinle bu arada paylaşmış oluyorum. Şimdi yalnızca şarkı söylemiyor. Neredeyse bir şey, bir işte Jackson Company, böyle bir şirketleşmiş bir adam var. Ekonomik bir sistem yaratıyor aslında. Yani müzik dünyasında bir ekonomik sistem. Ve ne oluyor? Kapitalizm aslında Michael Jackson'ın bedeninde, sesinde bir cevher keşfetmiyor. Bir sanatçı da keşfetmiyor. Bir nasıl söyleyeyim, yetenek de keşfetmiyor. Bir ürün keşfediyor. Bildiğiniz ürün keşfediyor. Ve bu ürün de tam anlamıyla kusursuzluk hakim. Şimdi trailer'dan bahsetmiştik. Şu Billie Jean'i bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim efendim.

öyle dolu dolu bir ritim duygusu ki, tabii bu arada muazzam bir teknoloji, ses kayıt teknolojisi. Onun bir ara belgeselini mutlaka siz de izlemişsinizdir. Belgeselini izledim. O her bir şey parametrenin günlerce hesaplandığı bir ses kayıt sistemi bu. Onun için duyduğumuz da yalnızca bir ritim değil, neredeyse kürenin kalp atışı gibi. Özellikle bu bileceğinde. Şimdi Michael Jackson gibi, peki değil yani, şu da akla geliyor. Tamam, bir tek Michael Jackson mı? Onun dışında birçok dünya yıldızı var. İşte ne bileyim, uçağıyla konsere giden. Hayır, hayır, hayır. Michael Jackson'ın yaşamında farklı bir şey var. Çünkü kapitalizm Michael Jackson'ı bir ürün olarak koyduğu vakit ortaya. Diğerlerini koymadı mı? Evet, onları da koydu, birçoğunu, birçok yıldızı. Ama Michael Jackson'ın bedeninin, ruhunun ve kişiliğinin kapitalizmin elinde nasıl parçalandığını, gittikten sonra yani bitmeye yakın nasıl parçalandığını ve diğer taraftan da nasıl, kelimenin tam anlamıyla biraz amiyane olacak belki ama, vakumlandığını, hortumlandığını görüyoruz. En canlı örneği bize bir laboratuvar aslında bir Michael Jackson'ın hayatı. 1983'te onu Moonwalk ile tanıdık, ay yürüyüşü ile tanıdık ve herkes Michael Jackson'ı böyle ileriye gidiyor zannetti yürürken sahnede. Halbuki o durmuyordu da ileriye gidiyor gibi görünüyor ama aslında geriye doğru gidiyordu. İşte anlatmak istediğim bu. Geriye doğru yürüyordu böyle ay yürüyüşünde. Belki de Michael Jackson'ın hayatı biraz bu. Bütün dünya, ne bileyim, onunla birlikte ileriye gidecekmiş, o adımlarla ileriye gidecekmiş umuduyla bakarken Michael Jackson çok önceki yıllarını arıyor. Çocukluk yıllarına dönüyor hissini bırakmıştı bende hep. Michael Jackson üzerine çalıştığım vakit. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. O da çok güzel. İnsanın doğasını, doğal halini anlatıyor. Human Nature. Onu da bir dinleyelim. Sonra devam edeceğiz efendim bu serüvene.

Aslında Michael Jackson farkında. Yani içinde bulunduğu durumun da farkında ve bir şey yapmak istiyor. Yani tabii böyle işte dünyayı kurtaran adam olmak istemiyor ama farkında olduğunu anlatmak istiyor. 1985 burada çok önemli. We Are The World. Şimdi burada Michael Jackson yalnızca bir pop star, bir yıldız falan değil. Dünyanın, insanlığın ve ezilenlerin, yoksulların, çok küçük bir azınlığın refah içinde yaşadığı ama büyük bir çoğunluğunda açlık sınırının dahi altında yaşadığı bir dünyada vicdan olmaya çalışıyor. Yoksulluğa, savaşa ve açlığa. İşte burada tabii trajik bir de şey var, bir de çelişki var. Dünyanın yaralarını sarmaya çalışırken kendisi sürekli yaralanıyor. Bu bence çok dikkat edilmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Evet, dünyanın yaralarını, birçok eserinde dünyanın yaralarını sarmaya çalışırken onu çok yaralıyorlar. Vardır mutlaka bir sebebi. Şimdi Man in the Mirror dinleyeceğiz. Aynadaki adam. Mesela bu sözler de çok enteresan. Aynadaki adam da şuna yakın bir şeyler söylüyor. Bir değişiklik yapacağım. Hayatımda bir kez olsun. Harika hissettirecek bu. Bir fark yaratacağım. Düzelteceğim yanlışlıkları. Yakasını kaldırdığımda en sevdiğim kış ceketimin bu rüzgar aklımı başımdan alıyor. Görüyorum çocukları sokaklarda, görüyorum yiyecek ekmeklerinin olmadıklarını. Görmezden gelmek ne haddime? Nasıl görmemiş gibi yapabilirim ihtiyaçlarını? Hadi ama sadece kaldır kendini. Biliyorsun bunu tek başına durdurman gerek. Evet, bir fark yarat. Bugün bir fark yaratmam gerek. Aynadaki adam, zorundasın. Kendini bırakmamalısın kardeşim. Evet, yap o değişimi. Biliyorsun.

tabii Michael Jackson'dan bahsederken aslında gerçek anlamda bir küresel pop markasından bahsediyoruz. Hep bunu söylüyorum. İşte turneler, lisans anlaşmaları, efendim reklamlar, billboardlar ve onu hep çocukluğuna bağlayan ve hep çocukluğunda bir şey arayan oyuncakları. Şimdi sanat tabii yalnızca sanat değil artık. Bir yatırım aracına dönüştü, dönüştürüldü. Ve sistem Michael'ı sevdiği için değil, bence sattığı için alkışlattırdı ve alkışladı. Şimdi insanlar tabii Michael Jackson'ı izlerken, dinlerken o giderek herkes Michael Jackson'a yaklaşırken Michael Jackson kendinden uzaklaşmaya başladı. Şimdi bir insan nasıl marka olur? Ne zaman marka olur? Ve marka olan insanın geriye kalanı acaba ne kadar gerçektir? Ya da ne kadar insandır demek istemiyorum ama ne kadar doğrudur? They don't care about us. Onlar bizi umursamıyorlar. Yine Michael Jackson'dan dinlemiştik bu çalışmayı. Şunu söylüyor. Tüm söylemek istediğim şu ki aslında bizi umursamıyorlar. Söyle bana, ne oldu benim hayatıma? Görünmez miyim beni yok saydığın için? Bildirgen bana özgürlük vaat etmişti. Şimdi utancın kurbanı olmaktan bıktım. Beni kötü bir isimli sınıfa atıyorlar. Buranın benim geldiğim topraklar olduğuna inanamıyorum. Biliyorsun, bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum. Devlet görmek istemiyor. Ama eğer Roosevelt yaşıyor olsaydı, o bunun olmasına izin vermezdi. Hayır, hayır. Dazlak kafa, kuru kafa, herkes yoldan çıkmış. Bu durum spekülasyon. Herkes hukuk davası. Vur bana, yumrukla beni. Beni asla çöpe atamazsın. Evet, dinleyelim bakalım. Bu gerçekten çok anlamlı ve Michael Jackson'ı bence en iyi anlatan çalışmalardan biri. They don't care about us.

Neverland'i biliyorsunuz. Kaliforniya'daki eski malikanesi. Oo, haberlere konu olur. İşte sistem medyası anlatır da anlatır. İşte malikanenin içinde o var, bu var, şu var. İşte içinde gölü var, balıklar var, kayıklar var, var oğlu var. Yani bir saltanat hayatı anlatılır. Ama Neverland yalnızca bir malikane değil. Michael Jackson'ın bence kayıp dünyası ya da kaybettiği dünya. Çocukluğu belki Michael Jackson'ın. Çünkü Michael'ın satın almaya çalıştığı şey aslında mutluluk değil, malikane de değil. Çocukluğunu satın almak istiyor. Çocukluğuna dönmek istiyor Michael Jackson'ın. Ne kadar zengin olursanız olun, tabii ki çocukluğunuzu ve hatta gençliğinizi yeniden satın alamazsınız. Childhood, çocukluk.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli izleyenleri, geldik programımızın sonuna. İnanın ben de nasıl geçti vakit anlayamadım. Çünkü o kadar çok şey var ki anlatacağım Michael Jackson'la ilgili. Bir Elton John programı da yapacağım. Onda da bayağı bir doluyum yani. Onda da anlatacağım çok şey var. Ama gerçekten Michael Jackson bütün bu bize anlatılan, bize gösterilen, karşımızda işte dans eden, vücudunu bütün kıvrımlarıyla kullanan Michael Jackson'ın arkasında başka bir Michael Jackson olduğunu zaten bütün insanlık hissetti. Hissetti ama bu tam anlatılmadı. Yani işte bir Michael Jackson'ın konser hazırlıklarındaki bir belgeselini izledim. Yok. Birkaç Michael Jackson röportajı, yani belgesel röportajı izledim. Yok, hayır. Çünkü yani onu anlatan kanallar, o belgeseli yapan şirketler, işte onlar zaten Michael Jackson'ın Michael Jackson olmasına ön ayak olanlar. O sistemin içerisinde bir Michael Jackson. Onun için sanki biraz o fotoğrafın dışına çıkıp, o sistemin belki biraz dışına bir adım olsun, bir milim olsun belki çıkıp Michael Jackson'ı anlatmak çok daha şey diye düşünüyorum, gerçeğe yaklaştırır diye düşünüyorum. Şimdi güzel parçaydı değil mi, çocukluk? Yani Michael Jackson gibi böyle çok groove, efendim çok sert, çok şeyi yüksek, performansı yüksek, köşeleri yüksek, drums'ın, işte vurma sazların, davulun böyle güm güm vurduğu, kick'in beyninize çakar gibi vurduğu bir müzik ortamında Michael Jackson çocuk ve çocukluk konu olduğu zaman inanılmaz bir naif şeye bürünüyor. Bir kalıba giriyor. Orada dönüyor, içine dönüyor bir kara delik gibi sanki. Ve sonunu göremiyoruz onu. Ne olduğunu. Bence bu işte bize gösterilmeyen Michael Jackson belki orada diye düşünüyorum. 25 Haziran 2009 yılında, yani

17 yıl önce Michael Jackson Londra konserleri için hazırlanıyor. Yine böyle hummalı bir hazırlık. Ama sonrasında işte birkaç meslektaşı, şu an hatırlamıyorum isimlerini ama yani o dönem haberleri hatırlıyorum. Son dönem bayağı bir içe kapandı. Provalara çok fazla şey yapmadı. Gelirken hani derler ya, ayaklarım geri gidiyor gibi böyle. Yani isteksiz olduğu, sürekli düşünceli olduğu. Çünkü gerçekten sistem ayağı kaldırdı ve sonra silindir gibi üstünden geçmeye kalktı. Geçemedi aslında da. Yine Michael Jackson aynı yerde. Şimdi bir şeyleri çıkıyor işte yavaş yavaş. Bu skandal dosyalarının içerisinde Michael Jackson maddelerine de rastlıyoruz. Şimdi Londra konserleri ama gerçekten çok manidar bence Londra konserlerine hazırlanırken ki şeyi, Michael Jackson'ın koyduğu ne diyorlar ona, motto mu diyorlar, motto ya da işte slogan diyelim, hadi motto demeyelim, this is it ya işte bu kadar, işte bu kadar dediği hazırlık, this is it dediği hazırlık ve Michael Jackson o hazırlıkta yani burada iş bitti dercesine bir mottoyla, bir sloganla çıkıyor yola ve gerçekten de öyle oluyor. Michael Jackson göçüp gidiyor ve bu iş burada onun deyimiyle bitiyor ama aslında bitmiyor. Michael Jackson dünya müzik tarihine gerçek anlamda bir, gerçek bir yıldız olarak ışıl ışıl geçiyor. Çünkü niye, geride milyonlarca değil milyarlarca insanın yaşamına girmiş, moda bir laf ya, hayatına dokunmuş, ben sevmiyorum o lafları ama şarkılar kalıyor. İnsanların kalbine işlemiş şarkılar kalıyor. Şimdi bugün tabii Michael Jackson'a bakarken yalnızca bir sanatçı görmüyoruz. Bir çocuk görüyoruz. Bir yalnızlık görüyoruz. Endüstriyi. Sonra bir bedel ödeyen bir hayat. Ve bir çağın yükselişi. İşte bu yüzden belki ölümünün üzerinden bu kadar, bakın yıllar geçti, 17 yıl geçmiş. Hala konuşuyoruz Michael Jackson'ı. Belki bir 17 yıl sonra, belki bir çok daha fazla sonra, yıl sonrasında da belki konuşulacak. Çünkü aslında şarkılarıyla yaşıyor Michael Jackson. Şimdi Earth Song, 1997'de Earth Song'u dinleyeceğiz. Münih'te bir canlı kayıt, bir konser kaydı. Muazzam tabii, böyle hınca hınca her taraf. Ve Michael Jackson 1997'de burada yine muhteşem bir konser veriyor. Evet, bu akşam bu kadar. Dedim ya, söyleyecek Michael Jackson için söyleyecek çok şey hayal ediyordum. Ancak bu kadarını sığdırabildim. Umarım kendi açımdan, kendi baktığım noktadan sizlere aktarmaya çalıştığım Michael Jackson, sürekli bizlere itelenen ve Michael Jackson'ı öteleyen anlatımın önüne geçmiştir diye hayal ediyorum. Esenlikler diliyorum efendim. Tekrar buluşmak üzere.